0: Thank you so much, Maher Zain.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, senden bir dileğim var. Kapındayım, boynumu büktüm, sürme kapında. Öter bülbüllerin ahu can kuşu, maksudu gir ya Rab, hara düşürme Allah'ım, hara düşürme.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok bizde.

Vakit seher, ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında gittiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdin. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutuldun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan dilinin duasını duydu, seni konuşur eyledi, kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini, ete kemiğe bürüdü seni, gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti, göz kapaklarının ardından kaç, gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere, aç kalbini Rabbine. Uyan, uyan, yan ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk. Ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kalk ayağa, kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür o. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir o. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok onun. Ama sen onu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün gücüleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim. Huzurundayım. Huzurundayım.

0: evladının acısıyla yanan bir anne kalkıp uzatırsa dergahına titreyen ellerini, bu tevbemi sunuyorum o ellerle birlikte. Gecenin bir vaktinde herkes istediğiyle, sevdiğiyle hemhalken, yetim kalmış bir yürek sessiz sessiz ağlarken, bakarsa bir an olsun yıldızsız gökyüzüne ve melekleri inleten bir edayla seslenip Allah derse derinden ve lebbeyk nidaları gelirse göklerinden, o öksüz haykırışa katıyorum tevbemi. Günahları yüzünden mahkum olur ya insan, kimse görmesin diye, görüp gülmesin diye kirlenen ellerini kapatır ya yüzüne ve günlerce acıyla inim inim inler ya, vicdanından yükselen alev gibi bin sesle, uykusuz gecelerin ışıdığı zamanda, karanlığın gündüze yakın olduğu anda, secdelere kapanıp, Ya Rabbi, ben pişmanım, ben pişmanım ey Rahman, diyerek geçer ya kendisinden, o pişman baygınlığa sunuyorum tevbemi. Rahmeti yok etmek için yola çıkan Ömer'in, kız kardeşine karşı bazen şefkatli abi, bazen güvenli baba Hattab oğlu Ömer'in eline bulaştığı kardeşinin kanıyla, sonra aynı Ömer'in peygamber nazarını gözleriyle içerken günahlara döktüğü inci taneleriyle süslüyorum tevbemi. Kendisinden başka ilah olmayan Sübhan, zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan, benim hakkımda olan hükmün başımda tacım. Simsiyah ve pis köle diye hakaretler var Habeşli'nin gözlerinde. Güneş batmayı hiç bu kadar istememiştir. Çöl serinliğe böylesine hasret duymamış ve bir taş pamuk kadar hafif olmayı bu denli istememiştir. Çünkü bir Bilal vardır ortada ve kucağında bir kaya. İnkar tekliflerine ızdırap yüklü o dil, taptaze bir ruhla cevabı dillendirir. Allah bir, Allah bir. Kumların üstündeki o simsiyah bedenden dökülen terlerle yıkıyorum tevbemi. Savaştan dönen Nazlı Nebi, üstü başı toz toprak içinde, onu bu halde merhamet timsali kızı Fatmatüz Zehra görünce gözyaşlarına engel olamaz. Bir yandan babacığının yüzünü gözünü siler, bir yandan da anne gibi konuşur. Seni yaradana kurban olayım, sana böyle ne yaptılar? Ey Fatıma! Yakışmasa da bu varlık o ismi anmaya, seni her anışta anne dedim. Fatıma annem dedim. Bir menekşem var şimdi, ismini Hüseyin koydum. Ona her su verişte içimin Kerbelası serinler. Sonra sen sanki tebessüm edersin ötelerden. Senin o güzel ismine katıyorum tevbemi. Ah Taif, dünya kendi haline bırakılsa dönmezdi. İyice yaklaşarak kavururdu dünyayı, güneş kendi haline bırakılsaydı eğer. Toprak parça parça bölünür, Taif denen noktada dağlar dümdüz olurdu. O evet deseydi eğer. Bin bir umutla gelen göklerin sevgilisi, yerlerin efendisi sızıyı yudumladı. Ve gök ehli ağladı. Ona atılan her taş sonsuza dek mahzun kalacak. O bir evet deseydi sineler çatlayacak, Taif yok olacaktı. Ama kanlar içinde ellerini kaldırıp Allah'ım dedi Resul. Bir anda her şey sustu. İsrafil doğruldu, Mikail doğruldu, Azrail'de pür dikkat ve hüzün Cebrail'de. Melekler ihtizazda, işaret bekliyor arş. Kainatta tek ses yok. Çünkü arşa doğru uzanan bu eller Muhammed'e aitti. Ve biliyor ki alem o ne istese olur. Sema biliyor ki reddedilmez isteği. Allah'ım dediyse Habib, hele acı içinde, gözlerinde yaş, baktıysa maveraya, kanı donar dünyanın, Ukba'nın donar kanı. Açıldı son Nebi'nin nurdan nur dudakları ve seslendi yani. Allah'ım, acziyetimi sana şikayet ediyorum. Sana şikayet ediyorum acziyetimi. Kainatı titreten bu şefkat seslenişiyle sunuyorum tevbemi. Kendisinden başka ilah olmayan Sübhan, zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan, benim hakkımda olan hükmün başımda tacım. Allah'ım, günahkar bir sesleniştir bu. Günahların yükselemeyeceği yüce katına. Şanın ne yücedir senin ki, mülk elindedir. Ve sen her şeye kadirsin. Kudretin her şeye galiptir. Ve sen çok bağışlayansın. Yedi göğü birbiriyle ahenk içinde yaratan sensin. Dünya semasını kandillerle süsleyensin. Senin ilmin en gizli işlerin bütün inceliğine nüfuz eder. Sen her şeyden hakkıyla haberdarsın. Haberdarsın benden, dünümden, bugünümden ve yarınımdan. Bir ömrü işte böyle yele verdim, savurdum. Şimdi pişman, perişan gelip duaya durdum. Geçmişi ve geleceği yüreğime aldım da kendimi avuttum, nefsimi unuttum. Kalbimin cennetinde nefsime uyan Adem, o yüce dergahına gözlerimden seslenir. Ve Nuh toplar kalbimde ne kadar duygu varsa, nefsimin tufanından korumaya çalışır. İbrahim'in ateşe atıldığı mancınık yüreğimdedir benim. Eyyub bana sabreder. Kendisinden başka ilah olmayan Sübhan, zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan, benim hakkımda olan hükmün başımda tacım.
1: Burası Yıldız FM.

أليس ذلك بطاعة؟

söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

seni. Meğer kaybolan benmişim. Dört taraf karanlığın, Nuri Şems bilmişim. Rahmet diye, rahmet diye, nefis kapısından girmişim. Kayboldum buralarda, yetiş Can Ahmet'im. Velilikte her daim dirisin. İlim saraylarının sönmeyen güneşisin. Kalplere derman, yalnız senin ismin. Derman dileyen kalbimi duyamadım, yetiş Can Ahmet'im. Kapılar kapanır her daim kulun üstüne. Dünyalıklar kabus olup çöker omzuna. Çaresizler sensiz bu dünyada tek başına. Çareme çare bulamadım, yetiş Can Ahmet'im. Ölüm aniden çökünce boğazıma. Sesim ulaşmaz eşime, evladıma. Ahiretim görünür o an, korku düşer canıma. İmdadımı duyuramadım, yetiş Can Ahmet'im. Yetiş.

Ey ezelin ve ebedin, ey yerin ve göğün maliki olan Rabbim, İsmini isminin yanına yazdığın sevgilin, Habibin hürmetine yardım eyle, yardım eyle Muhammed ümmetine, yardım eyle Muhammed ümmetine.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Sultan Ahmet Han'ın evladı Sultan Abdülhamit Han'ın kainatın iftihar tablosu olan Resul-i Kibriya'ya nazmettiği bu şiir Mescid-i Nebeviye'ye nakşedilmeye müstahak olmuştur. Hicri 1191. Ey sultanım efendim, ya Resulallah, tut ellerimi. Senden başka kimsem yok. Ne bir dayanağım, ne de bir beklentim. Yoktur benim için senden başka dayanak. Sen hidayet nurusun her mekanda, her oluşta. Sen yağmurun özüsün, yağmurun hası, aslı. Ey yaratılanlar arasında itimat edilenlerin en hayırlısı, güvenilirlerin en hayırlısı, kastedilenlerin. Sen hiç şüphesiz tüm mahlukatın inayet pınarısın. Sen mahlukatı doğruluğunla hidayet edensin. Ey hamd makamına, makamı mahmuda tek olarak yükselen, ey parmaklarından fışkırırcasına nehirler akan, mededi'yle ordusunu kana kana suya doyuran. Beni bir zulmet, bir zillet kapladığında bir korku sarar. Derim ki o zaman, ey saadatların efendisi, dayanağım, mesnedim, kurtuluş ümidim, zilletlerimden dolayı şefaatçi ol. Rahmeti bol olan Rahman'dan, ebediyetimde dahi mazhar olamayacağım bir nimetle ihsan buyursun bana. Ebediyete kadar bana rıza gözüyle, razı olduğu bir gözle nazar kılsın. Günahlarımı, hatalarımı sonsuza dek merhametiyle setreylesin, örtbas etsin, merhamet etsin, şefkat etsin, affıyla sarsın, sarmalasın beni. Çünkü ben yapayalnız olamam, efendim, seyyidim, vesile kıldım seni. Tüm insanlar arasından seçilmiş olan Muhammed Mustafa'yı, yüce cemal sahibi olan Allah'tır onun yaratıcısı. Gönderilen peygamberlerin hepsinden daha da yüce, insanlığın hazinesi o. Onunla iltica ettim, onunla sığındım. Umarım ki Allah mağfiret eder beni. Budur benim zannım ve itikadımda olan. Ömrümün sonuna dek onu methü sena etmek, onu övmek şenimden, halimden, adetimden zail olmaz. Dilim onu methü sena etmekten, onu övmekten asla vazgeçmeyecek. Resul-i Ekrem'e olan sevgim, arşın ve mülkün sahibi olan Allah indinde dayanağım, kurtuluş ümidim. Üzerine olsun, sonsuza dek yok olmasın, sonsuz ve sayısız salam. Selam ve tahiyelerin en yücesi. Ehli beytine, medet ve sehavet ehli, cömertliğin denizi olan tüm ehli beytine ve ashab-ı güziline salat ve selam olsun.

Ben yorum kalite bizde. Anlam ifade kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

0: Duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde.
1: Yıldız efendim.
0: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
0: Yok bizde, yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim. Bir sancak altında kaç milyon insan, ne tenleri benzer, ne dilde lisan, olmuşlar tek yürek, tek bedende can. İnsanlığı gördüm Beytullah'ta ben, Beytullah'ta ben. Yedi bağın gülü aynı destede, 72 millet aynı listede, kaç milyon amin der aynı bestede. Tevhidle haşroldum Beytullah'ta ben. Sinelerde alev, ne kül ne duman, dillerde bir soru, vuslat ne zaman? Cehennem söndürür böylesi iman. Aşk neymiş gördüm Beytullah'ta ben. Okyanuslar aşmış gelmiş nicesi, aç, susuz, uykusuz gündüz gecesi, her nefes dilinde Kur'an hecesi. Sevdalılar gördüm Beytullah'ta ben. Rabbin o davetli misafirleri doldurmuş Mekke'de her karış yeri. Dillerinde dinmez lebbeyk sesleri, arşa yollar gördüm Beytullah'ta ben. Bir damla misali kapılmış sele, zengin, fakir, paşa, nefer el ele, yan yana secdeder sultanla köle, mahşerle tanıştım Beytullah'ta ben. Kimi görmez gözü elinde asa, lakin kalp gözünü açmış devasa, yüzünde tebessüm, ne gam, ne tasa, döner durur gördüm Beytullah'ta ben. Baktım sofrasında nice melekler, bir tas zemzem suyu, kuru ekmekler, gözleri Kabe'de iftarı bekler, tokluğuma yandım Beytullah'ta ben. Bir zerre gözü yok dünya aşında, ahir rızkın arar harman başında, Rabbin nazarını Kabe taşında gören gözler gördüm Beytullah'ta ben. Kiminde kalmamış derman bacakta, İki büklüm yürür gitmez kucakta, erimiş kaybolmuş Cenab-ı Hak'ta, pervaneler gördüm Beytullah'ta ben. O kambur sırtında eski torbası, torbasında sanki cennet urbası, hele bir kıyamda var ki durması, göz göz oldum, doldum Beytullah'ta ben. Hacerül Esved'de adın yazdıran, Rüknü Yemani'de gönül gezdiren, iman pençesinde nefsi ezdiren, ne veliler gördüm Beytullah'ta ben. Unutmuş dünyanın vefa derdini, yıkmış kalbindeki riya bendini, öyle teslim etmiş Hakk'a kendini, canda canan gördüm Beytullah'ta ben. Bir sevda seli var Safa Merve'de, damlalar köpürmüş vecde girmede, nice peygamberler nice zirvede, durup bakar gördüm Beytullah'ta ben. İbrahim makamı, sultan sofrası, sunulur herkese bir Kevser tası, bir cennet şöleni perde arkası, ne sahneler gördüm Beytullah'ta ben. Melekler almışlar şölenden payı, sarmışlar Kabe'de bütün semayı, kalem anlatamaz bu içtimayı, aciz bir kul oldum Beytullah'ta ben. Kaç yerden açılmış gökte kapılar, ardında saraylar, zümrüt yapılar, vadeleri sonsuz nice tapular, elden ele gördüm Beytullah'ta ben. Durdum da tavafı seyrettim hayran, gördüm bir kainat misali devran. Hangisi melektir, hangisi insan, şaşırdım çok zaman Beytullah'ta ben. Bir sanak misali selam yağmuru, kimi sırılsıklam, kimi kupkuru, İhlas ateşinde nice hamuru, pişiyorken gördüm Beytullah'ta ben. Yaş desem, yaş değil gözlerden akan, bir sel ki günahlar bendini yıkan, Kabe göklerinden semaya çıkan, merdivenler gördüm Beytullah'ta ben. Dağlar, taşlar, secde gelmiş kavrulur, kum tanesi Allah diye savrulur, göz nereye baksa Rahman'ı bulur, ne zikirler duydum Beytullah'ta ben. Ter döktüm, susadım nefsimden yana, başkası bir lezzet vermedi bana, dediler bu zemzem şifadır cana, içtim kana kana Beytullah'ta ben. Mescid-i Haram'da 9 minare, diyor ki bendedir gaflete çare, bir günde 5 kere yürek 1000 pare, ezanlar dinledim Beytullah'ta ben. Bir mana sarayı Mescid-i Haram, o ne ince nakış, o ne ihtişam, her kalbe Muhammed Aleyhisselam, 1000 taht kurmuş gördüm Beytullah'ta ben. Bir zaman derdim ki ya Rabbi neden, bir daha istiyor bir kere giden. Meğer bilemezmiş insan gitmeden, aldım cevabımı Beytullah'ta ben. Gördüm ki bu dünya bir oyalanma, halime bakıp da mutluyum sanma, bedenim Kabe'den uzakta amma, gönlümü bıraktım Beytullah'ta ben.

ben Yunus'u biçareyim. Aşk elinden avareyim. Baştan ayağa yâreyim. Gel gör beni aşk neyledi. Gel gör beni aşk neyledi. Gel gör beni aşk neyledi. Derde giriftar eyledi.

duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

Ey beni sonsuz keremiyle yaratan merhametli Rabbim, beni günahlarımın utancından kurtar. Ey Rabbim, senin af ve mağfiretini bekliyorum. Apaçık görüyorum ki senden başka sığınak ve dayanak yok. Günahların çirkin yüzünden, hataların korkutucu şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle sana sesleniyorum. Verdiğin nimetlerden dolayı her şeyin sana borçlu olduğu Rabbim, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Yerimi genişletti. İlahi, senin rahmetin sığınağımdır ve alemlere rahmet olan

sevgili Resulün senin rahmetine yetişmek için vesilem. Ey keremiyle beni yaratan, rahmetiyle beni terbiye eden Rabbim. Senin kapına gelmiş olan ben, hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem efendisinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra pişman olmuş, sana dönmek istiyorum. Kuşku ve her türlü manevi hastalıklara tutulmuş, senden deva istiyor. Çünkü sen Rahman ve Rahim'sin.

Ey efendim, kendi güç ve kuvvetimden senin güç ve kudretine sığınıyorum. Beni kendi güç ve kuvvetime güvenmekten koru. İlahi, günahlarım ve hatalarım için beni azarlama. Çünkü sen kitabın Kur'an-ı Kerim'de buyuruyorsun ki, onlar af dilenirken Allah onlara azap edecek değildir. Beni hüzünlerimden kurtaracak ve sevinçlere ulaştıracak olan yalnız sensin. Güldüren de sensin, ağlatan da sensin. Hastalıklardan kurtarıp sıhhat ve afiyet veren de sensin. Ey Rabbim, sana sığınıyorum. Benim her türlü kötülüğümü bağışla. Öyle ki beni sorguya çekeceğin hiçbir şey kalmasın. Ey hiçbir şey yokken var olan, ey her şeyi ve herkesi emri altında bulunduran Allah'ım, sana sığınanları koru. Ey nurların nuru, ey sırları bilen, ey gece ve gündüzü döndüren, ey izzet sahibi, ey günahları affeden. Kapına geldim, beni bağışla, beni bağışla Rabbim, beni bağışla.

0: bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Fırsat bu fırsat.

işte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ashabının dinimiz açısından dünya siyasetimiz, stratejimiz açısından sıradan başlıklar olmadığını, bilakis bu ümmetin kıyamete kadar varlığının

ve ümmeti Muhammed insanlık için çıkarılmış en hayırlı ümmet olarak devam etmesinin üzerinde durduğu bir ağırlık olarak bizim idrakimizde olduğunu söyledik. Sekizinci başlığımız, ashab-ı kiramın bu çizdiğimiz çizgiden izlendiğinde bizi götürdüğü nokta şudur. Biz Kur'an'ımızın da belirttiği gibi şuna inanıyoruz. Allah Kur'an'ı, dolayısıyla İslam'ı kıyamete kadar koruyacaktır. Hicr suresinin 9. ayeti bunu çok açık, herkesin anlayacağı şekilde ilan ediyor. İnna nahnu nazzalna zikra. Kur'an'ı biz indirdik. Ve inna lehu lehafizun. Biz onu koruyacağız. Şüphesiz bu koruma, yani Allah'ın Kur'an'ı, dolayısıyla İslam'ı koruması herhalde levh-i mahfuzdaki ana kayıtlar silinmeyecek şeklinde bir koruma değildir. Zaten orada Allah'ın muradı olarak duruyor. Burada Kur'an'ın ve İslam'ın korunması yeryüzü gerçeğinde İslam'sız ve Kur'an'sız bir gün, zaman, yer olmayacağı anlamında olmalıdır. Kur'an'ı Allah indirdi. Neredeydi? Levh-i Mahfuz'daydı. Levh-i Mahfuz'dan dünyaya indirdi. Onu indirdiğimiz gibi koruyacağız buyuruyor Allah Azze ve Celle. Zaten levh-i mahfuzda korunuyor o. Bunu tekrarına bir gerek yok. İnsana indirdik. İnsanın yaşadığı dünyaya indirdik. İnsanın bulunduğu o dünyadan atılmasına izin vermeyeceğiz demektir. Zaten böyle olduğu belli bir şey. Kur'an'ı Allah indirdi. İndirdiği gibi koruyacak. İnsan dünyasında, insan ortamında korunacak bu. Öbür türlü zaten koruma altında. Bu hakikati biliyoruz. Şimdi konumuz olan ashab-ı kiramla Kur'an'ın korunmasının ne manaya geldiğini konuşalım. Ashab-ı kiram yaklaşık olarak bir asır süren bir neslin adıdır. Üçlü, beşli gruplardan çok nesil olarak ashab-ı kirama biz ashab nesli diyoruz. Sahabi nesli on binlerce kişi ama hicretin ilk 100. senesi içerisinde en son nesilde, en son sahabi de öldü. Dolayısıyla bir nesil bir asır olarak hemen hemen devam ettiler. Şimdi şöyle bir örnek vereceğim. Ashab-ı kiramdan Abdullah İbni Ömer, bir sahabi, hepimizin ismini bildiği bir sahabi, böyle bir isim üzerinden gidelim, hayali bir şey anlatıyorum, bir söz söylüyor.
bu üçtür, dörttür diye bir şey söylüyor. Bu söz, onun üçtür, dörttür şeklinde beyan ettiği bu söz, aslında doğru değil. Dinle ilgili olarak tabi. Domatesin fiyatı üçtür, dörttür, onu konuşmuyoruz. Dinle ilgili bir şey söylüyor. Sembolik bir şey anlatıyorum ki tek bir konu üzerine daralmasın örneğim diye. Abdullah İbni Ömer bunun böyle adını koyuyor. Dini bir mesele olarak. Hiç kimse ona itiraz etmiyor. Hiç kimse itiraz etmeyince onun sözü din olarak kalıyor. Sahabe nesli bir asır sürdü. Bir asır sonra başka birisi geliyor. Oo, bu 3-4 dedi ama 13-17 bu. Değiştiriyor bunu. Bunu bizim, yani sahabe çıktı buna 3'tür 4'tür dedi. Sahabi nesli içerisinde hiç kimse buna itiraz etmedi. Aslında bu yanlıştı, 13'tü 14'tü. Yanlıştı bu, 13'tü şuydu. Sahabi nesli geçtikten sonra ortaya bunun doğrusunu bulan biri çıktı. Bu ne demek? Hicr suresinin 9. ayetinde ne buyurmuştu Allah? Azze ve Celle, Kur'an'ı biz indirdik, biz koruyacağız. İslam'ın koruyucusu biziz. Kur'an sembol bir değer. Eğer sahabi bunun hakkında bir kanaat kullandı, bir nesil boyunca o kanaati yanlış olarak herkes benimsedi, bir nesil sonra ilahiyat fakültesinde bir profesör geldi keşfetti bunu, bir araştırma görevlisi geldi keşfetti, Ezher'de birisi geldi araştırdı, doğrusu buymuş anladı. Böylece sahabi nesli boyunca, bir asır boyunca bir şeyi %100 yanlışmış din adına, sonra filanca keşfetmiş bunu, Ebu Hanife keşfetmiş, Ezherli bir alim keşfetmiş, İlahiyat Fakültesi'nde bir araştırma görevlisi keşfetmiş. Bu ne demek? İslam'ı koruyacağını söyleyen Allah'ın bir asrı boş bırakması demektir. Allah için muhaldir bu. Bunu beşer yapar. Çünkü biz indirdik, biz koruyacağız sözü mağaraya Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail'in geldiği günden İsrafil aleyhisselamın suru üfürdüğü güne kadarki sürenin tamamı için geçerlidir. Bu nedenle ashab-ı kiramdan birisinin yanlış söz söylemesi mümkündür. Haramı helal zannetmesi mümkündür. Helali haram zannetmesi mümkündür. İnsan bu çünkü. Dedik ya, insan bunlar. Sahabe neslinin yanlışta oy birliği yapması mümkün değildir. Bu mümkün olur dersek eğer, karşımıza çıkacak sorun hani Allah koruyacaktı hakikatidir. Buradan bir kere daha nesil olarak ashab-ı kiramın üzerinde masa başında proje üretmenin aslında bindiğin dal olan İslam'ı kesmek olduğunu anlıyoruz. Hatta o kadar ki arkadaşlar,

ashab-ı kiramdan yine bunu örnek verelim. Bir konuda biri üçtür diyor, öbürü yedidir diyor. Yani deminki örneğimde sahabeden bir kişi bir şey söyledi, ona hiç kimse itiraz etmedi, sonraki nesil geldi bunun batıl olduğunu anladı. Hatip Bağdadi El-Fakih ve'l-Mutefakkih'te örnek veriyor başka bir açıdan. Diyor ki bu ashab-ı kiram arasında tartışma konusu oldu. İki görüş çıktı ortaya. Biri dedi ki üç, biri dedi başka. Ve bize intikal eden sahabe görüşünde bunun hakkında iki görüş olduğuna dair bilgi edindik. Sonraki kuşakların gelip üçüncü bir görüş belirtmeleri de haramdır. Çünkü ashab-ı kiramın bir şeyde farklı görüş belirtmeleri, ihtilaf etmeleri de yapılabilecek açılımın boyutunu gösteriyor. Daha fazla açılması mümkün değil din olarak. Neden? Çünkü Allah'ın koruyacağım dediği alan bir nesil boyunca iki görüş şeklinde ortaya çıkmıştır. Aslında bunun üçüncü, dördüncü görüşü de vardı demen, Allah'ın o dönemi, o asrı, sahabe asrını boş bıraktığını söyleme cüretidir. Örneklerim belki zor anlaşılır gibi duruyor ama aslında zor anlaşılmayan şeyleri söylüyoruz arkadaşlar. Ben bunu biraz daha avami bir şekilde ifade edeyim. Bir şeyin 20 sene sonra keşfedilmesi mümkündür. Ama din olursa dinin temellerinde 20 sene sonra bir şey keşfedilemez. Bir önceki nesil eksik din yaşamış olur o zaman. İslam'da sigorta konusu sonradan çıktı demiştik. Sigorta olmadığı zaman dinin o konuda hükmü de yoktu. Sigorta çıkınca fukaha o konudaki görüşlerini de ortaya koydu zaten. Ashab-ı kiram nesli bir asırlık bir nesil ve bu nesil bir asır boyunca boşlukta kalmışlar denemez. Ashabın boşlukta kalması kıyamete kadar gelecek kuşakların tepesi kopmuş bir zincire asılmaları demektir. Bu da mümkün değil. Dokuzuncu başlığımız özellikle arkadaşlar ashab-ı kiram bireysel referansa muhtaç değildirler. Ashab-ı kiramın dışındaki alimler, müçtehitler, ümmetin önder kadrolarındaki isimler referansa muhtaçtırlar. Bukhari, Müslim, Ebu Hanife, Malik bin Enes, Ahmed bin Hanbel, Muhammed bin İdris, Müslim bin Haccac, Tirmizi, Ebu Davud referanslarla ayakta duruyorlar. Ebu Hanife yalan söylemez, ciddi adamdır diye referans oluştuğu için Ebu

Hanife'ye itimat var. Ahmed bin Hanbel'in zeka ve ahlak ve ilim üzerinde referansları güçlü olduğu için Müsned'i güçlü bir kitaptır diyoruz. Ama ashab-ı kiram Allah'tan referanslıdır. Ashab-ı kiram için birisinin çıkıp Ebu Hureyre'nin zekası güçlüydü, ahlaklı bir adamdı, notları sağlamdı, hep sınıfını direkt geçti, hiç takıntısı yoktu filan, böyle şeyler ashab-ı kiram için gerekmez. Neden? Mesele kalp temizliği meselesi ise ashab-ı kiramın kalbi konusunda şahit Allah'tır. Ayet okuyacağız şimdi. Mesele ilim kaynağı meselesi ise kaynağın kendisinden ilim aldılar. Talebeleri oldular. Talebenin talebesi değiller. Birinci el hep. Hiç ikinci el yok ashab-ı kiramda. Alandan almadılar. Kaynağından aldılar. Eğer protokolcülük, diplomacılık, mevki, makam gibi bir gündemse söz konusu olan, ashab-ı kiram kadar külfetsiz, doğal bir nesil bu dünya görmedi. Bir peygamberler gördü, bir de ashab-ı kiramı gördü dünya. Külfetsiz adamlar. Her şeyleri sade, tabii. Eğer mesele Kur'an'ın lisanı olan Arapça meselesi ise herhalde ashab-ı kiramdan daha fazla Arapça bilen bir nesil yok. Mesele eğer dış etkenlerden arınmışlık, laiklik, bürokrasi, hiyerarşi, bilmem ne gibi sistemlerden etkilenmemiş bir nesil meselesi ise ashab-ı kiram %100 Kabe'nin dibinden şirkten sıçradılar. Allah'ın tezkiyesiyle, onları temizlemesiyle tertemiz bir nesil oldular. Burada biz ashab-ı kiram gibi bir neslin olması mümkün değil ki birileri ashab hakkında kanaat kullanabilsin. Referans ne demek? Birisinin birisi hakkında kanaat kullanması demek. Çocuk babasının doğumunu nasıl anlatabilir? Böyle bir şey mümkün mü? Çocuk babasının doğumunu görmüş. Hangi nesil Bedir, Uhud görmüştür ki ashab-ı kirama iyi aferin 90 veriyorum sana diyecek? Akılla, hafif bir muvazene ile düşünüldüğünde çılgınlık bu. Onun için ashab-ı kiramı etse etse Allah tezkiye eder, referans eder. Peygamber edebilir. Sonra gelen kuşaklar dolma bilgilerle, tahminlerle, duygusal kararlarla Enes İbni Malik hakkında karar verir de bu doğru olabilir mi hiç? Ebu Hureyre hakkında konuşur da akıl bunu kabul eder mi? Allah herkesin kalbini görüyor. Alimun bi zati sudur. Ashab-ı kiramın da kalbini gördü. Onlar hakkında Allah kararını verdi. Fetih suresinin 18. ayetine bakıyoruz. Sonra bu ayeti tefekkür edeceğiz. Laqad radiyallahu anil mu'minine. Allah müminlerden razı olmuştur. İz yubayi'unke tahta'ş-şecreti.
o ağacın altında seninle sözleşiyorlardı. Hudeybiye sulhünde. 700 kadar sahabi. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. Onların kalplerini gördü Allah. Niye razı olmuş Allah? Kalplerini gördüğü için. فَاَنْزَلَ السَّك۪ينَةَ عَلَيْهِمْ. Ve onlara bir sekine indirdi. Huzur. وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَر۪يبًا. Onlara yakın bir fetih de lütfediverdi. Fetih suresinin 18. ayet. Türkçe anlayacağımız lisana indirelim. Allah Hudeybiye sulhuna katılan 700 kadar sahabi bunlar. Bu 700 sahabinin kalplerini görüp beğendiğini söylüyor Allah. Burada meclisimizi tenzih ederek ve keşke ben bu sözleri söylemek durumunda olmasaydım diye esef ederek bir şey söylüyorum. فَعَلِمَ مَا ف۪ي قُلُوبِهِمْ. Kalplerini gördü Allah, bildi. Bunların kalpleri temiz. Dediği 700 kişinin arasında Ebu Bekir var, Ömer var, Osman var, Ali var. Büyük ordu hepsi orada. Yani tek tek isim, özellikle Ebu Bekir var mesela. Bir Müslüman şöyle bir roman yazabilir mi? Daha sonra bozuk çıkacak bir kalbe Allah temiz dedi. Bir insan kendini Allah'a temiz gösterdi, ölürken fasık olarak öldü ama. Düşünmesi zor değil mi arkadaşlar? Tefekkür etmek bile zor bunun. Nereye oturtacaksın ki? Nasıl bir formül kuracaksın?

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: Fe'alime mâ fî kulûbihim. Kalplerini gördü Allah. Radıyallahu anil mü'minîn. Gördü kalplerini Hudeybiye sulhünde ve onlardan razı oldu. Tamam, aradığım kullardı bunlar buyurdu Celle Celaluhu. Sonra bu saydığı, kalplerini gördü dediği insanları fasık kabul edeceksin. Ve sen Kur'an'a iman eden bir Müslüman olarak öleceksin. Bu olayın içinde geçen isimler, bu Allah-u Teala'nın fe'alime mâ fî kulûbihim, kalplerini gördü Allah, anladı, temiz bunların kalpleri dediği isimler, bugün ne yazık ki Müslüman olduğunu ve İslam namına inkılaplar yapmak istediğini zanneden gencecik delikanlıları görüyoruz ki şu ayetin لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. Kalplerini görüyor Allah. Gördüğü için de orada Resulullah'la el ele tutuşup

sözleşip tamam ya Resulallah diyenleri razı olduğu kullarına ve zelikel fevzül azim, bundan büyük bir şey mi var, Allah razıyım diyor ya. Yahu Ebu Bekir ve Ömer Allah'ı razı ettiler. Ayet indi Allah'ın onlardan razı olduğuna dair. Üstelik Ömer orada ufak bir pot da kırdı. Hudeybiye sulhunda. Sen peygamber değil misin ya Resulallah, niye taviz veriyorsun bu müşriklere dedi. Böyle diyen bir adam olduğu halde fe'alime mâ fî kulûbihim. Kalp berrak, gördü ki Allah kalp tertemiz. Heyecanından ağzından öyle bir söz çıktı Ömer'in. Şimdi 20 yaşında bir genç çıkacak. Ebu Bekir Ali'den hilafeti aldı, haksızlık yaptı diyecek. Ömer filancalara niye böyle yaptı diyecek. Raşit halifelere din koyma yetkisi kim verdi diyecek. Sanki böyle bir şey varmış gibi. Ömer niye teravih toplu kıldırdı diyecek. فَعَلِمَ مَا ف۪ي قُلُوبِهِمْ Nere koyacaksın? Demek ki Allah peygamberi bu ayet indikten 2,5 sene sonra Peygamber Aleyhisselam Efendimiz vefat etti. Veya 3 diyelim. 3 sene sonra diyelim. Bu ayetteki فَعَلِمَ مَا ف۪ي قُلُوبِهِمْ'den 3 sene sonra Ebu Bekir ümmetin halifesi oldu. Sen de 1436 sene sonra gel, de ki Ebu Bekir Ali'nin hakkını gasp etti. Allah fe'alime mâ fî kulûbihim diyor Ebu Bekir için. Bunu sadece Allah'ın dinini kullanarak cehenneme girmek diye yorumlayabiliriz. Meselemiz ashab-ı kiram meselesi değil şimdi. Referansı Allah ve peygamberi olan bir nesli, ne referans ne karne, elinde hiçbir şey olmayan bir nesil nasıl tezkiye eder, nasıl konuşur haklarında sorusunun cevabını bulmaya çalışıyoruz. Herkes haddini bilip otursa ya bir kenarda, daha iyi değil mi? Allah ashab-ı kiramdan razı olsun. Oldu da zaten. Allah fe'alime mâ fî kulûbihim ayeti çok açık bir şekilde Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e biliyorum kalplerindekini buyurduktan sonra bu ayet, aşağı yukarı 2,5 sene daha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaşadı, belki 3 sene daha. O 3 senede onlarca olay oldu Medine'de. Efendimiz aleyhisselamın üzüldüğü şeyler oldu. Bayağı üzüldüğü konular oldu. Sorumuz şu: Allahu Teala bilmiyor muydu ashabın böyle yapacağını? Peygamber aleyhisselam üzeceklerini biliyordu. Bilmez olur mu Allah? Niye fe'alime mâ fî kulûbihim buyurdu? Kalplerini ben biliyorum, onların temizdir kalpleri. Niye buyurdu Allah? Demek ki yaptıkları işler kalbi kirli bırakacak düzeyde olmamış. Hata etseler bile sonra istiğfar edip onu toparlayacaklarını biliyordu Allah. Sonlarının ne olduğunu bildiği için de hükmünü sonlarına göre verdi Allahu Teala. Fe'alime ma fi kulubihim. Fe'enzele sekinete aleyhim ve efâbehum fethan karibe. Burada yerden göğe kadar uzatılsa kopmayacak bir lastik sorun var. Bunlar haklarında Allah'ın referans olduğu, ben temizliklerini biliyorum dediği kimseler oldukları sabitken, bizim gibi cumhuriyet, laiklik, demokrasi, kapitalizm, liberalizm, şu zim bu zizm diye Hinduizme varaya kadar 1000 tane izim mizim içerisinde büyümüş bir nesil,

Kimi cumayı beğenmez, cumaya gitmez. Kimisi papaza kızar, oruç bozar. Kimisi haramları helal der, kimisi helali haram der. Böyle karman çorman bir ortadaki bir nesil. Yahu hiç mi Allah'tan utanmaz ve kıyamet günü her sözün hesabının sorulacağını düşünmez de bu mübarek nesil hakkında nasıl ileri geri konuşur ya? Nasıl ileri geri konuşur? Özellikle gulat-ı şianın, yani şiada ölçüyü kaçırmış, aşırı gidenlerin özellikle gündeme getirdikleri, işte 5-10 sahabi var, gerisi hep bozuldu gitti peygamberden sonra sözü, bugün kıyamet günü dirileceğine iman etmeyenlerin söyleyeceği kadar çok korkunç, üzücü bir şekilde gençler tarafından söylenebiliyor maalesef. Biz Hristiyanların havarilere yaptığı gibi putlaştırıp ilah muamelesi görmüyoruz. Ashab-ı kiramı böyle düşünmüyoruz. Böyle haşa, böyle değil. Masum değiller. Ama Allah hatalarını bildiği halde fe'alime ma fi kulubihim deyip radıyallahu anil müminin diyor. O gün onlardan razı oldum diyor. Haşa, maazallah, bir mümin sen yanlış razı oldun ya Rabbi mi diyecek? Evet, 9. maddemizde diyoruz ki ashab-ı kiram Allah'tan referanslıdır. Fetih suresinin 18. ayeti sadece baz alınsa, ki hadisi şerifler var, başka ayetler var. Yani sadece bu ayetteki fe'alime ma fi kulubihim, müstakbellerini bildiği halde Allahu Teala'nın fe'alime ma fi kulubihim buyuruyor. Burada arkadaşlar gençlerin takıldığı bir nokta var. Ashab-ı kiram Cemel'de, Sıffin'de, bunlar yer yer konu olarak karşımıza tekrar çıkacak, silahlı bir şekilde karşı karşıya geldiler. Hem Cemel'de hem Sıffin'de Ali radıyallahu anh tarafların biriydi. Cemel'de Talha ve Zübeyr ve Aişe annemiz bir taraftı. Pek çok sahabi daha vardı. Bunlar Aşere-i Mübeşşere'den olduğu için Talha'yı zikrettik özellikle. Sıffin'de de ashab-ı kiramdan Ali'nin tarafında da diğer tarafta da insanlar vardı. Hudeybiye sulhüne katılmış ve dolayısıyla Fetih suresinin 18. ayetin muhtevasında olanlar orada vardı. Talha vardı, Zübeyir vardı, Aşere-i Mübeşşere'den. Allah-u Teala onların buradaki pozisyonunu bildiği halde radıyallahu anil müminin buyurdu. Allah onları hatalarıyla, insan olarak işledikleri ve işleyecekleri şeylerle kabul buyurdu. Kendileri cennet cehennem hiçbir teminatları olmamış nesiller, Allah'ın teminatı altındaki nesli yorumlamaya kalkıyor. Neden biliyor musunuz? Ashab-ı kiramı bizim okuldan mezun olmuş bir önceki nesil zannediyoruz. Ashab-ı kiram bizim imtihanımızdır. Onların üzerinden Allah bizi imtihan ediyor. Bu imtihanı anlamayan nesiller kendilerini helak edecekleri boş bir çukura doğru yuvarlıyorlar. Allah'tan haya etmek gerekir. Utanmak gerekir. Çünkü

Allah'ın dostları hakkındaki bu yanlış uygulamanın bedeli maazallah imanımızın tehlikeye girmesi olarak yansıyabilir. Buradan kardeşlerim bir 10. maddeye geçebiliriz. Gördük ki ashab-ı kiramı Allah bir noktaya taşıyor. İşledikleri, işleyecekleri şeylere rağmen onlara bir noktada hüküm veriyor Allah. Biz mümin olarak ashab-ı kiram hakkında ne bir artı ne bir eksi koyamayız. Biz onların hakemleri değiliz. Bizden önceki nesil hakkında bizim istiğfar etmekten başka hiçbir görevimiz yoktur. Eğer Allah'ın 100 dediğine 100, 40 dediğine 40 demez de 41 dersek, 99 dersek, bu Allah'ın hükmünü değiştirmez. Ama bizim Allah katındaki hükmümüzü değiştirir. Yani biz sahabeden birisini yüceltelim derken kendimiz düşebiliriz. Küçültelim derken kendimiz rezil olabiliriz. Hiçbir mümini Allah öbür müminin bekçisi yapmamıştır. Hele ashab-ı kirama hiç kimseyi görevlendirmemiştir Allah. İlla en kâlu rabbena gafir lana ve li ihvânellezîne sebekûnâ bil îmân ve lâ tec'al fî kulûbinâ gillen lillezîne âmenû. Ayşe anamız böyle ashab-ı kiramdan birilerini tenkit edeni görmüş de yeni nesillerden şu hale bakın demiş. Allah istiğfar edin diyor onlara, bunlar hakaret ediyor diyor. Bunu mümin kalitesi, mümin ameli dışında bir iş olarak görüyor. Biz bir 10. madde olarak diyoruz ki biz hiçbir şekilde ashab-ı kiram hakkında kanaat kullanamayız. Allah'ın kanaatini kullanalım, hükmünü kullanalım diyoruz elbette. Peki Allah'ın hükmü nedir? Ayrıntısı olmayan bir şeydir. Razıyım demiştir. Lekad radıyallahu anil müminin. Razıyım dedi. Allah onlardan razıdır. Kiminden 100 razıdır, kiminden 40 razıdır, kiminden 60 razıdır, kimini dün affetmiştir, kimini 2 gün önce affetmiştir. Bu onun bileceği bir şey. Bunu bildirmedi Allah kimseye. Belki Peygamber aleyhisselam efendimizin 20. senesinde iman eden bir sahabi 15. senesinde iman eden de daha iyidir belki. Ama bizim Allahu Teala'nın bize gösterdiği razıyım onlardan, rıdvan, razılık makamı, o makamı genel olarak kabul edip Ali'sine, Muaviye'sine, Ebu Zer'ine, Enes İbni Malik'ine özel alaka veya özel bir tepki göstermemiz yanlıştır. Bize verdiği yetki kadarını Allah'ın kullanırız. Ehli beyti bir puan fazla seveceksiniz demiştir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisi olarak. Ashab-ı kiramı severiz, ehli beyti çok severiz. Ama ehli beyti mabet edinmeyiz kendimiz için. Allah'ın ve peygamberinin koyduğundan daha ileride gidemeyiz. Gidersek o yanlış bir iş yapmış oluruz. Bu da 10. maddemiz. 11.

maddemiz kardeşler. Şimdi bu 10. maddeye kadar saydıklarımız, bundan sonra da devam edeceğimiz maddelerimiz, ashab-ı kiramla ilgili konuştuğumuz şeyler, artılar, eksiler, pozitif, negatif, neyse artık ne konuştuysak, bunlar yani sahabe, işte düşünün 1. 2. 3. 7. 9. maddelerde neler dediysek, bunların tamamı dinimizle ilgili şeylerdir. Sosyal bir içerik yoktur burada. Matematiksel şeyler konuşmuyoruz. Dinle ilgili şeyler konuşuyoruz. Din akla göre, mantığa göre değil, imana göre olan şeyin adıdır. Dolayısıyla ashab-ı kiram hakkındaki kanaatlerimiz naslarla oluşabilir. Yani ayetlerle, hadislerle ashab-ı kiram hakkında kanaat kullanabiliriz. Ashab-ı kiram hakkında tarihi verileri kullanamayız. İnsani boyutları, sosyal boyutlarını kullanırız. Dinimizle, akidemizle, ahiretimizle ilgili olan sahabe bilgimizi ayetler, hadisler oluşturabilir. Çünkü ashab-ı kiramın bir insani boyutu var. Tarihte Mekke'de, Kureyş, Taif'te filanca onları konuşuruz. Tarih kitaplarından öğreniriz. Ama imanımızı şöyle ilgilendiriyor, filancayı böyle ilgilendiriyor dediğimiz zaman bu akıl işi değil, mantık işi değil, nas işidir. Yani şeriatı oluşturan değerler nedir? Ayetler, hadislerdir. Ashab-ı kiram hakkında da ne kadar ayet, ne kadar hadis varsa onlarla konuşur, ilerisine gidemeyiz. Aksi takdirde namazı da akla, mantığa göre şekillendirme hakkımız olur. Melekleri de mantığa göre şekillendirmemiz gerekir o zaman. İmanla ilgili, ibadetle ilgili konularda akılla bir şey geliştirebiliyor muyuz? Bilgisayardan daha sağlık şartlarına uygun bir namaz icat edebilir miyiz? Uzay bilimlerinden istifade ederek Ramazan orucu hakkında imsa, ileri geri alma hakkımız var mı? Ne diyoruz? Ayet ve hadisin dışında kimse orucumuzu belirleyemez diyoruz. Ashab-ı kiramın imanımız, akidemizle ilgili özellikle ehli beyt olan, ki daha fazla ashab-ı kiramın bir üst katı ehli beyt, özellikle ehli beyt ve Ebu Bekir ile Ömer, ilk iki sahabi ile ilgili nas olan ayet ve hadis bilgisi dışındaki bilgiler asla din oluşturamaz. Oluşturur dersek akılla, mantıkla, bilgisayarla dine şekil verilebilir, mümkündür demiş oluruz maazallah. Böyle bir şey dedikten sonra ortada din kalmaz, İslam kalmaz. Bu 11. maddemiz kardeşler. Tekrar özetliyorum. Eğer ashab-ı kiramın dinimiz, Müslümanlığımız, İslam nesilleri arasındaki bağımız açısından ele alınan boyutunu konuşacaksak, çok net bir şey söylüyoruz. Sahabe hakkında mantık yürütemeyiz, akıl yürütemeyiz. Ayetler ne dediyse, hadisler ne dediyse orada dururuz. Bunu çok farklı bir şekilde 50 örnekle inceleyebilirsiniz. Bakarsınız ki biz sahabiyi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herkesten fazla sevdiğini söylüyor. Filan sahabiye ses çıkarmıyor, filancayı azarlıyor. Normal sosyolojik verilere göre yanlış bu. Ashab-ı kiramın toplumsal kimliği, Arap nesillerinden bir nesil olarak

şahsiyetleri herkes tarafından yorumlanabilir. Kara kaşlı mıydılar? Beyaz tenli miydiler? Göz kapakları nasıldı? Ailevi ilişkileri nasıldı? Ayrı. Bizim Müslümanlığımız açısından akide kitaplarımızda muhteva oluşturan konulardan bir konu gündeme geldiğinde ashab-ı kiram hakkında akıl yok, sosyal veri yok, matematiksel bir taban yok demektir. Ayet ne dediyse, mesela 10. maddede ne dedik? Allah kalplerini gördü ve hükmünü verdi. Kalplerini gördü dediği insanlar daha sonra kılıç kaldırdılar birbirlerine. Buna rağmen gördü Allah. Dur. Sabah namazı niye 2 rekat? Niye akşam namazı 3 rekat? Var mı bunun bir bildiğin sebebi? Bir şey uydurabilir misin? Hayır. O zaman dur. Dinle ilgili şeylerde akıl olmaz. Mantık olmaz. Din akıl dini değil mi? Asla akıl dini değildir din. İslam akıl dini değildir. Akıllıların dinidir. Akıl dini demek felsefe demektir. Akılla ilave edilmiş tek bir kelime var mı İslam'da? Kur'an'da akılla ilave edilmiş 115. sure var mı? Akıllılara hitap eden aklı yaratanın dinidir İslam. Ashab-ı kiramın özelliklerine ve bizim bilmemiz gereken ayrıntılarına devam edeceğiz inşallah. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi rabbil alemin.

Elest meclisini hatırlamıyorum ama soğuk Erzurum gecelerinde dedemi hatırlıyorum. Allah rahmet eylesin. Üç kız kardeşimle bana seni anlatırdı dedem. Sert mizaçlı biriydi ama konu sen olunca ağladığına şahit olurduk. Babam köy meydanında oyun oynarken annesiz kaldığını haber vermişler. Babam da 6 yaşındaymış efendim, senin gibi. O da dedemden duyduklarını anlatırdı bize. Allah babama da rahmet eylesin, senin hatrına. Soğuk Erzurum gecelerinde gözlerini duydum efendim. O simsiyah gözlerini. Gözlerinin beyazına kırmızılık hakimmiş. Hazreti Nuh'un gözleri gibi. Ağlar gibiymiş gözlerin. Senin bu hüznün müdür bizi deli divane eden? Hüznün müdür kalbimizde seni bir tane eden? Onun için mi biz ne zaman hayal etsek gözlerini ağlar gibiyiz? Ümmü Mabed'i duydum. Hicrette çadırını ziyaret ettiğin, seni anlatıyordu. Aydın yüzlü ve güzel yaratılışlıydı. Zayıf ve ince de değildi. Gözlerinin siyahı ve beyazı birbirinden iyice ayrılmıştı. Saçıyla kirpik ve sakalları gümrahtı. Sesi kalındı. Sustuğu zaman vakarlı, konuştuğu zaman da heybetliydi. Çok tatlı konuşuyordu. Orta boyluydu. Bakan kimse ne kısa ne de uzun olduğunu hissederdi. Üç kişinin arasında en güzel görüneni ve nur yüzlü olanıydı. Arkadaşları ortalarına almış durumda hep onu dinlerler. Buyurduğu zaman da hemen buyruğunu yerine getirirlerdi. Konuşması tok ve kararlıydı. Yürüyüşünü duydum efendim, Ebu Atabe'den. Yürürken kuvvetli adımlarla yürürdü. Ayaklarını yerden biraz kaldırıp önlerine hafif eğilerek yürürlerdi. Ayaklarını ses çıkarıp toz kaldıracak şekilde yere sert vurmazlar. Adımlarını uzun ve seri atmakla birlikte sükunet ve vakar üzere yürürlerdi. Yürürken sanki meyilli ve engebeli bir yerden iniyor gibi görünürlerdi. Bir tarafa dönüp baktıklarında bütün vücutlarıyla birlikte dönerlerdi. Rastgele sağa sola bakmazlardı. Yere bakışları göğe bakışlarından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakarlardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendileri arkada yürürlerdi. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi. Ebu Hureyre'yi duydum. Seni anlatıyordu. Ben Resulullah Efendimiz'den daha güzel birisini görmedim diyordu. Sanki güneş onun mübarek yüzünde devrediyor gibiydi. Peygamber Efendimiz'den daha hızlı yürüyen birisini de görmedim. Yürürken adeta yeryüzü ayakları altında dürülürdü. Bizler arkalarından giderken geri kalmamak için büyük çaba sarf ederdik. Kayle binti Mahreme'yi duydum. Oturuşunu anlatıyordu. Resulullah'ı sonsuz bir alçak gönüllülük ve tevazu içinde otururken görünce heybetinden vücudum titremeye başladı. Cabir bin Semure de diyor ki, ben Peygamber Efendimiz'i sol tarafına konmuş bir yastığa dayanmış vaziyette gördüm. Konuşmanı duydum Ayşe annemizden. O sizin konuştuğunuz gibi lafları çabuk çabuk ve peş peşe sıralamazdı diyor. Sözleri az ve özdü. Halbuki sizler cümleleri birbirine ekleyip duruyorsunuz. Allah Resulü çok veciz konuşurdu. Böyle konuşmasını kendisine Allah katından Cebrail getirmişti. Kısa cümleler içinde bütün maksadını yansıtırdı.
veciz sözlü cümleler söylerdi. Sözlerinde ne fazlalık ne de eksiklik bulunurdu. Kelimeleri bir ahenk içinde birbirini izlerdi. Sesi gürdü ve tatlıydı. Gerektiğinde konuşurdu. Kötü laflar etmezdi. Hiddetli ve hiddetsiz anlarında hep hakkı söylerdi. Sahabelerinin yüzlerine karşı son derece güler ve gülümserdi.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada, sizin dünyanız burada.
2: Ey zamandan, mekandan münezzeh olan, yoktan var eden, bağışlayan, affeden, merhametiyle dertlilerin dermanı, gariplerin sahibi, çaresizlerin çaresi, kimsesizlerin kimsesi güzel Allah'ım. Ya Rahman, huzuruna geldim. Ya Rahim, huzuruna geldim. Ya Kerim, huzuruna geldim. Sana geldim Rabbim, sana geldim. Ellerimi açtım da geldim. Boynumu büktüm de geldim. Günahımla, cürmümle ama bir o kadar.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Kardeşlerim, muazzez müminler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret edip İslam devletini kurduktan sonra Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te küfrün ordularını durdurunca etrafta bütün kabileler, daha uzak yerlerdeki devletler, Doğu Roma Devleti, İran, Mısır, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı konuşuyor. Sarayda, kilisede, havrada İslamofobi var. İslam korkusu var. İslamofobiyle yatıyorlar, İslamofobiyle o korkuyla kalkıyorlar. Fakat kabilelerde, gençlerde, kadınlarda, çocuklarda umut var. Hudeybiye musalahası imzalanınca etraftan kabileler, onlar Medine'ye geldiler. Kendilerinden önce çocukları Müslüman oldu. Çocukları Medine'de, barış ortamında Medine'ye geldiler. Medine'de Peygamber aleyhissalatu vesselamın etrafında, çevresinde çocuklarını gördüler. İslam onları nasıl bir halden alıp başka bir hale götürmüş? Peygamber aleyhissalatu vesselamın kurduğu yeni dünyayı seyrediyorlar. Doğu Roma İmparatoru sarayında o dünyayı konuşuyor. İnsanlarda, sarayda korku var, endişe var. Çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselam polis olmadan, baskı olmadan, hapishanelere insanları doldurmadan Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini yeryüzüne tatbik ediyor. İçtimai manada saflar değişiyor. İnne ekremekum indallahi etkakum. Artık ırka göre, soya göre, boya göre değil, imana göre saflar yeniden diziliyor Peygamber aleyhissalatu vesselamın imametinde. Kumar yasaklanıyor, içki yasaklanıyor, fuhuş yasaklanıyor. Fakat toplumda, Hicaz Yarımadası'nda Peygamber aleyhissalatu vesselama karşı bir direnç hali yok. Bu suçları işlediğinden dolayı hapishanelerde yığınla insan yok. Polisler, hakimler bunun için insan tutuklamıyorlar, ceza kesmiyorlar. Toplum hızlı bir şekilde değişiyor, dönüşüyor. Daha ileride Peygamber aleyhissalatu vesselam Arafat'ta veda haccında faizi de kaldırdığını ilan edecek. Ama henüz sahabe o noktaya gelmediler, hızla oraya doğru gidiyorlar. Toplum değişiyor. Saraylarda, güç merkezlerinde İslamofobi korku var. Ama gelenlerde umut var, heyecan var. Müslüman oluyorlar, onu dünyaya ilan ediyorlar. O aşk var, o heyecan var. Peygamber aleyhissalatu vesselam buyuruyorlar ki اِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ يُكَفِّرُ اللّٰهُ عَنْهُ كُلَّ سَيِّئَةٍ كَانَ زَلَّفَهَا. Allah Azze ve Celle biri Müslüman olur, İslam'ı güzel olur, Peygamber aleyhissalatu vesselama makam için, mevki için, rütbe için değil, Allah'ın dinini yaşamak için gelirse La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyince Allah onun bütün günahlarını mahveder, siler neler varsa. La taknedu min rahmetillah. Ey 40 yaşına kadar zinaya batan adamlar, kadınlar, içenler, eğlenenler, Allah'a isyan edenler, eğer tevbe eder yönelirseniz La taknedu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. İnsanlarda bir umut var, iştiyak var. Fakat güç merkezleri korkuyorlar. Hazreti Muhammed aleyhisselam'ı nasıl durdurabiliriz? Nasıl engel olabiliriz? Onun planı, projesi içindeler. Yine İmam Buhari rivayet ediyor. Medine sokaklarında Peygamber aleyhissalatu vesselam dolaşıyor. İslam inkılabı, Allah'ın hükümleri o toplumda ne kadar uygulanıyor?
o uygulama sürecinde eksikler var mı? Noksanlar var mı? Peygamber aleyhissalatü vesselam yerinde görecek, ona müdahale edecek. Ensardan birisi kardeşine nasihat ediyor. Diyor ki, bu kadar da haya olmaz. Dünyadan, dünyanın bütün zevklerinden el etek çektin. Hayır, zevkü sefadan bu kadar da uzaklaşman doğru olamaz diye. Ensardan birisi kardeşine nasihat ediyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam oraya yaklaşıyorlar. Buyuruyorlar ki, dahu fe innel hayae minel iman. Onu o halinde bırak. O haya halinde bırak. Haya imandandır. Haya İslam'dandır buyurur. Yani genç kardeşim, sen bir toplumda, bir dünyada yaşıyorsun. Etrafından insanlar geliyor. En yakınında olanlar geliyorlar. Onlar iddia oynuyorlar, para kazanıyorlar. Toto oynuyorlar, loto oynuyorlar, para kazanıyorlar. Sabaha kadar şehvet dizilerini izliyorlar, yarışmaları izliyorlar. Bizzat onları izleyebilmek için sinemaya gidiyorlar, bilet alıyorlar, para veriyorlar, seviniyorlar. Ama sen üzülüyorsan, sen daralıyorsan, sen Medine'de dahu fe innel hayae minel iman. Peygamber aleyhissalatu vesselamın ağabeyini uyardı. Bırak, o kardeşin Hazreti Muhammed'in yoluna girmiştir sallallahu aleyhi ve sellem. O cennetin yoluna girmiştir. Eğer daralıyorsan, eğer kalbinde acılar, hafakanlar varsa, o zaman sen Allah'ın yoluna girdin kardeşim. Sende bir sevinç hali var. Ama senin bu halini görenler, onlarda aynı derinlikte endişeler var. Dünyada korku var. Müslüman gençler Mısır'da, Kudüs'te, Doğu Türkistan'da direniyorlar. Allahu Ekber diyorlar. Zalimlerin iktidarları yıkılacak diyorlar. İslamofobi diyorlar buna. Ama elhamdülillah, Afrika'da kadınlar aç, o halde imana, İslam'a, kendilerine para teklif edip kilise tarafından, misyonerler tarafından, eğer sen Hristiyan olursan senin karnın da doyacak, çocuğun da doyacak, paralar, dolarlar misyonerler tarafından, çocuğu gözünün önünde açlıktan ölürken anneye bu teklifler yapılıyor. Ama o anneler la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorlarsa, Allah Azze ve Celle zalimlerin iktidarını hak ile yeksan edecektir. Sen o yolda dur, yürü. Peygamber aleyhisselam seni selamlıyor. Yine Buhari rivayet ediyor. Dımam bin Salebe Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı duyuyor. Etrafta herkes İslam inkılabını konuşuyor. Atını alan, devesine binen Medine'ye geliyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın mescidine devesiyle giriyor. Deveyi çökertiyor.

Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidinde bir direğe devesini bağlıyor. Diyor ki Dımam bin Salebe, Eyyukum Muhammed, Muhammed kim? Allah Resulü Aleyhisselam'ı şöyle yüksek bir yerde hayal ediyor. Peygamber orada oturacak, öyle düşünüyor. Diyorlar ki Hâzer raculul ebyadul muttekû, şuraya yaslanan, yüzünden nurlar fışkıran o adam Hazreti Muhammed diyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yaklaşıyor. Diyor ki sana sorular sorsam bana kızar mısın? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam cevap vereyim buyuruyor. Diyor ki Allah'ın hatırı için soruyorum. Seni peygamber olarak Allah mı gönderdi? Allahümme na'am buyuruyor. Evet, beni Rabbim gönderdi. Sonra diyor ki sana soruyorum. Allah Azze ve Celle sabah akşam günde 5 defa namazı Allah mı emretti? Allahümme na'am. Sonra orucu soruyor. Sonra sadakayı soruyor. Dımam bin Salebe devesiyle gelmişti. Deveyi mescidin içine sokmuş, oraya bağlamış. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la sanki başta alay eder bir hali vardı. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzüne bakınca, ashab-ı kiram radıyallahu anhum onları görünce, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona sorduğu sorulara mukni cevaplar verince, âmentu bimâ ci'te bihi, getirdiğin neler varsa bütün varlığımla ya Resulallah sana, Kur'an'ına, sünnetine iman ettim, şahit ol ya Resulallah. Dımam bin Salebe oradan ayrılır. 5 dakikada Dımam bin Salebe Müslüman olur. Kabilesine gider, kabilesine İslam'ı anlatır, onlar Müslüman olur, o kabileden biri Medine'ye gelir, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a sorar, Dımam bin Salebe'ye Allah Resulü neler anlattıysa onları sorar, Dımam bin Salebe onların tamamını kabilesine doğru bir şekilde anlatmıştır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün sorulara evet doğrudur, doğrudur cevabını verir. Yani kardeşim, o gün Medine'nin etrafında İslam konuşuluyor. Dışarıdan gelenler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a, ashabına bakıyorlar. O mübarek yüzü seyrediyor, orada iman ediyorlardı. Şimdi diyeceksin ki hocam, ekranlar var, belli yerler var, orada İslam'a uymayan haller var, açık kadınlar var, onlarla ekranlara çıksam, orada konuşsam, orada İslam'ı anlatsam, yüz binlere ulaşsam, hayır kardeşim, hayır. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a ittiba et. Bak, Dımam bin Salebe dışarıdan geliyor, Peygamber Aleyhisselam'ın mescidine devesiyle giriyor, okuma bilmiyor, yazma bilmiyor, Peygamber ona İslam'ı anlatıyor. 5 dakika 4 soruda İslam'ı öğreniyor, kabilesine gidiyor, kabile Müslüman oluyor, kabile Allahu Ekber diyerek Medine'ye geliyor. İslam inkılabı matematikle ifade edemezsin. Sayıyla, güçle anlayamazsın. İnanacaksın, teslim olacaksın. Ya Resulallah, sen yaptınsa doğru diyeceksin. Ora tartışılmaz diyeceksin. Ekranlardan 10 binlere, 100 binlere, uygun olmayan ekranlardan konuşursun, hayat değişmez. Ama Peygamber Aleyhisselam okuma yazma bilmeyen Dımam bin Salebe'ye 4 soru 5 dakikada İslam'ı anlatır. Dımam bin Salebe onların tamamını doğru anlar. Bir kabile bütün mevcudiyetiyle Müslüman olur kardeşim. Etrafta İslam konuşuluyor. İmam Buhari rivayet ediyor. Müslim Kitabul Cihat'ta, o da orada rivayet ediyor. Ebu Sufyan diyor ki Hudeybiye musalasından sonra 30 kişiyle Şam'a gittim. Şam'da pazarda dolaşırken, çarşıda dolaşırken
Heraklius Doğu Roma İmparatoru'nun hükümdarı Muhammed'i tanıyan birilerini arıyor diye polisler, tellallar bağırıyorlar. Bizi aldılar. O zaman Heraklius İran Kisra'sıyla savaşır. Onu yenince şükür olsun diye Kudüs'e hacca gelir. Heraklius Doğu Roma İmparatoru Kudüs'tedir. 30 kişiyi alırlar. Kureyş'ten 30 kişi. Onlar henüz Müslüman olmadılar. 30'u da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hasım, ona düşmanlar. Polisler onları alır. Hadi susun. Tamamını size anlatma imkanım burada yok. Heraklius'un huzuruna alırlar bunları. Önüne Ebu Sufyan'ı alır. Arkaya diğerlerini oturtur. Onlara 11 soru sorar Heraklius. Sonunda o soruların cevabını verir. Yani neden sana bu soruları sordum der Ebu Sufyan'a. Ebu Sufyan o sorulara cevap verirken o an itibariyle Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a düşmandır kardeşlerim. Der ki Heraklius Doğu Roma İmparatoru, sana sorular sordum. Onlardan birkaç tanesi şunlar. Sa'altuke Eşrafun nasi ittebauhu em duafauhum. Ona insanların içinde makamı mevkisi yüksek olanlar mı yoksa ezilenler mi ittiba ediyor? Sen dedin ki ezilenler ona ittiba ediyor. Evet, bütün peygamberlere tarihte önce ezilenler ittiba etmiş, onlar iman etmişti. Sana sordum, dedim ki ona iman edenler artıyorlar mı yoksa eksiliyorlar mı? Sen dedin ki artıyorlar. Dışarıdan birini insanlar duyarlar. Onun yanına gelirler. Yanına gelince onun halini görürler. Ondan uzaklaşır, nefret ederler. Ama sen diyorsun ki uzaktan gelenler Dımam bin Salebe gibi devesini bağlarlar. Onun yüzüne bakarlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam konuşunca orada La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip iman ederler. O halde iman da böyledir, yüreklere girdiği zaman devam eder. Sana dedim ki Sa'altuke اَيَرْتَدُّ اَحَدٌ سَخْدَةً لِد۪ينِهِ بَعْدَ اَنْ يَدْخُلَ ف۪ي. Dinine girdikten sonra birisi ondan, onun yolundan nefret ederek mürted oluyor mu? Hayır dedin. İman böyledir. Kalbe girince devam eder. Çünkü onlar Medine sokaklarında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı görüyorlar. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki Efendimiz çarşıya çıktılar. Pazardan şalvar aldılar. Şalvar alıyorlar. Tam o an Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şalvar satan tezgahtar onun peygamber olduğunu anlıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın elini öpmek istiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki هَذَا تَجْعَلُهُ الْاَعَاجِمُ مُلُوكَهُمْ. Bu Acemlerin sultanlarına yapmış olduğu bir harekettir. اَنَا لَسْتُ بِمَلِكٍ اِنَّمَا اَنَا رَجُلٌ مِنْكُمْ. Ben hükümdar değilim. Ben sizin gibi birisiyim. Zaman zaman elini öptürmüştür. Ama orada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam elini öptürmeyi uygun, münasip görmüyorlar. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam alacağını aldı giderken ben de arkasından gidiyordum. Dedim ki ya Resulallah, şu elindekileri alsam taşısam. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki sahibu şeyhi ahakku bi şeyhi en yahmilehu. Kişi yükünü taşımaya daha uygundur. Allah'ın kainatı yüzü suyu hürmetine yarattığı peygamber. Sahabe ona bakıyorlar. Ya Resulallah diyorlar, anam babam yoluna feda olsun.
Ama Peygamber aleyhisselam yolunda çantasını bizzat kendi taşıyor. Geliyorlar, gelenler kalıyorlar, artıyorlar, irtidat etmiyorlar, dönmüyorlar, sövmüyorlar, hakaret etmiyorlar, orada duruyorlar. Başka neler diyor? Namazdan bahsediyor, iffetten, izzetten bahsediyor. Bütün bunların sonunda Doğu Roma İmparatoru Heraklius diyor ki kardeşlerim, inkar.

كان ما قلت حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. Eğer bu dediklerin doğruysa şu ayaklarımı bastığım yere yakında o ve ashabı hakim olacaktır. Heraklius bunu dedikten kısa zaman sonra Allah Resulü Aleyhisselam'ın ashabı Kudüs'e de, Suriye'ye, Filistin'e, Doğu Roma'nın önemli bir bölümüne hakim olurlar kardeşlerim. Şimdi saraylarda, kiliselerde, havralarda yeniden Müslüman gençler konuşuluyor. Yeniden İslam konuşuluyor. Medine'deki İslam inkılabına bakın. Uzaktan gelen Dımam bin Salebe 5 dakikada hayatı değişmişti. Bizim yanımıza gelenlerin hayatı değişiyor mu? Müslümanlar camiye gelince daralıyorlar mı yoksa rahatlıyorlar mı? İslam evimizde konuşulunca yüreklerde bir heyecan var mı? Bir umut var mı? Gençlerde haya var mı? Gençler bütün mevcudiyetleriyle, varlıklarıyla Medine sokaklarında Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı dinlediklerinde nasıl imana, nasıl İslam'a yöneliyorlardı? Aynı şekilde bir yöneliş var mı? Elhamdülillah alemi İslam'da gençler yeniden Mısır'da, Fas'ta, Suriye'de, Bağdat'ta belalar, musibetler başlarına yağıyor ama teslim olmuyorlar, isyan etmiyorlar. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demeye devam ediyorlar. O halde Heraklius'un sözünü hatırlayın kardeşlerim. İn kâne mâ kulte hakkan. Eğer bu dediklerin doğruysa Muhammed'in ashabı şu ayağımı bastığım yere hakim olacaklar. Hazreti Ömer zamanında Kudüs fethedildi. Eğer Efendimizin getirdikleri, götürdükleri, bildirdikleri namazdır, cihattır, mücadeledir. Zayıflarla, mazlumlarla, biçarelerle beraber olmaktır. Sokaklara, çarşıya, pazara imanı, İslam'ı hakim kılmaktır. Ayetleri önce yüreklere yazmaktır. Eğer bunu yapabilirsek Allah'ın inayetiyle yeniden göreceksiniz. Kudüs'te Müslümanlar Allahu Ekber diyecekler. O peygamberin müjdesi var. İstanbul fethedildiği gibi Roma'da fethedilecek. Müslümanlar Vatikan'da Allahu Ekber diyecekler Allah'ın inayetiyle. O halde İslam içeride umutsa, sen zenginsin, fakir kardeşine veriyorsun, onun dünyasında senin zenginliğin umutsa, imamlığın, öğretmenliğin, vaizliğin, başkanlığın, valiliğin neye sahipsen, onlar bir menfaat olarak ümmete, mazlumlara dönüyorsa, İslam içeride umutsa, bir İslam inkılabına doğru dünya içeride, Müslümanların mahalleleri gidiyorsa, içkiden, kumardan, iddiadan, uyuşturucudan, ateşten kaçar gibi Müslümanlar uzaklaşıyorlar, nefret ediyorlarsa, o zaman saraylardaki İslamofobinin sahipleri yenilecektir Allah'ın inayetiyle. Allah yeniden bu dinin önünü, yolunu açacaktır kardeşlerim.

mide bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok.

İzmir için öğle namazı vakti. İzmir için öğle namazı vakti.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok.

şimdi ben Filistin'im, sahip çıksana. Çünkü ben peygamberin emanetiyim sana. Hep zulmü alkışlayan ellerini açsana. Ben kan kokan toprağın en naçar yeminiyim. Eğilmeyen başım ben, ben miracım, müjdeyim. Filistinli bir duayım şimdi ben, senin çaresizliğe terk ettiğim.

işte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok.

Kardeşlerim, muazzez müminler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dünyayı teşrif ettiğinde kadınlar, erkekler mahremiyet telakkisinden uzak bir haldeydiler. Erkekler başka kadınlarla otururlar, gezerler, konuşurlar, göz göze olurlardı. Evlerde kapılar yok. Erkekler evlere, diledikleri evlere, diledikleri gibi girerlerdi. Kadınlar evde ev haliyle nasılsalar o halde onları görürlerdi. Araplar bunları cahiliye döneminde ayıp yanlış telakki etmezlerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem erkekleri, kadınları fıtrata dönmeye, hayatı Allah Azze ve Celle'nin emrettiği gibi yeniden kurmaya davet etti. Onlar Efendimiz aleyhissalatu vesselamın davetine icabet ettiler, koştular. Ya lebbeyk dediler Peygamber-i Ekber sallallahu aleyhi ve selleme. Allah Resulü aleyhisselamın buyruklarına göre dünyalarını yeniden inşa gayreti içine girdiler. Efendimiz aleyhissalatu vesselam onlara örtüyü, tesettürü, iffeti, mahremiyeti anlattı. O kadar Peygamber aleyhissalatu vesselama yakın oldular ki, onu o kadar çok dinlemek istiyorlardı ki, bir gün Efendimiz aleyhissalatu vesselama geldiler, ya Resulallah dediler. Galebena aleyke rical. Fec'allena yevmen min nefsik. Erkeklerden vakit bulamıyoruz. Onlar sürekli sizin etrafınızdalar. Onlar bize galip oldular. Bize bir gün tayin etseniz. O gün gelsek, o gün sizi doya doya dinlesek. Size sorularımızı sorsak ya Resulallah. Nasıl anne olabiliriz? Nasıl bizden sonrakilere örnek olabiliriz? Galebena aleyke rical. Erkeklerden vakit bulamıyoruz. Bize bir gün tayin etsen ya Resulallah dediler. Allah Resulü aleyhisselam konuştu, onlar dinlediler. Ayşe radıyallahu anha onların yetişmesini, terakkisini anlatırken diyorlar ki: Ni'men nisa'u nisa'ul ansar lem yemna'hunnel haya'u en yetefakkahne fiddin. Ne güzel kadındır o ensarın kadınları. Ne güzel kadınlar, ne mübarek, ne aziz kadın onlar. Hayaları fakih olmalarına engel olmadı. Zahide oldular, abide oldular, müfessire, muhaddise oldular. Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan aldılar, ümmetin kızlarına taşıdılar. Kıyamete kadar gelecek saliha, abide, zahide kızlar İslam'ın kızlarına. Onlar öğretmen oldular, İslam'ın yolunu Allah'a, onun rızasına giden yolu açtılar. O kadar alim oldular ki kardeşlerim, Peygamber aleyhissalatu vesselam Hazreti Ayşe annemizle konuşuyorlar. Buyurdular ki: Men husibe uzibe, hesaba çekilen azap görecek. Ayşe radıyallahu anha Peygamber aleyhisselamın öğrencisi. Fe emma men utiye kitabehu bi yemini fesevfe yuhasebu hisabe yesira. Kitabı sağ elinden alanların hesabı kolay olacak ya Resulallah. Fakat siz umumi planda hesaba çekilenlerin azap göreceğini ifade buyurdunuz. Başka bir rivayette leysa ahadun yuhasabu yevmel kıyameti illa helak. Hesaba çekilen helak olacak buyuruyorsunuz. Nasıl olacak? Efendimiz aleyhissalatu vesselam oradaki hesap arz etme anlamında Ayşe buyurdu. Hesabın bir hesap anlamı var. Bir de arz etme anlamı var. Yani kitabı sağ elinden alınan oradaki hesap arz anlamında olacak. Yani Ayşe radıyallahu anha, diğer kadınlar Peygamber aleyhissalatu vesselamın etrafında İslam'a varis oldular, hamil oldular, aldılar evlerine, cemiyete götürdüler, kendilerinden sonraki kuşaklara emanet ettiler, yol dediler, peygamber izi dediler, geliniz bu ize uyunuz dediler. Kardeş Allah Resulü aleyhisselam da onlara belki yerine göre erkeklerden daha fazla yakınlık gösterdi. Hazreti Ali radıyallahu anh efendimiz rivayet ediyor.
Allah Resulü Aleyhisselam'a bir gün güzel bir kumaş getirdiler, hediye ettiler. Allah Resulü Aleyhisselam kumaşı eline aldılar, buyurdular ki İc'alha humuran beynel fevatim. Al bunu Ali dediler. Ümmetin kızlarına, kızım Fatıma'ya, Medine'deki Fatımalara götür. Bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hediye edilen bir kumaş de. Onu böl, örtü yapsınlar. Onunla tesettüre bürünsünler. Medine sokaklarında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderdiği, onlara hediye ettiği örtüyle dolaşsınlar. Onlara Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendilerine gönderilen, hediye edilen hediyeleri bizzat onlara takdim etti. Allah Resulü giderken onlar peygamberin ardına düşerler. Allah Resulü Aleyhisselam Umratul Kada'ya giderken amcası Hazreti Hamza'nın geride bıraktığı kerimesi Fatıma'sı koşuyor peygamberin devesinin ardından. Ya ammu ya ammu, amcam Muhammed beni bırakıp nereye gidiyorsun diyordu. Medine'deki kızlar ya Resulallah siz gidiyorsunuz bizi götürmeyecek misiniz diyorlardı. Onlar okumuşlar, öğrenci olmuşlar, iffeti, hayayı peygamberden aleyhisselamdan almışlar. Onsuz bir hayatı düşünemiyorlar. Peygamber umreye giderken bizi bırakıp bu halde nereye gidiyorsun ya Resulallah diyorlardı. Peki ya ümmetin 20. asırda yaşayan kızları, Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencileri, Hazreti Hamza'nın geride bıraktığı kerimesi, Fatıma, diğer Fatımalar, onun gönderdiği örtüyle, tesettürle peygamberin ardına düşmüşler. Bizi bu halde bırakıp nereye gidiyorsun ya Resulallah diyorlardı. Sen kimin ardına düştün? Kimin kitaplarını okuyorsun? Hangi programları izliyorsun? Bir tefsir okudun mu İslam'ın kızı? Ey Müslüman baba, delikanlı, peygamberi Hazreti Muhammed'i kızına anlattın mı Aleyhisselatü Vesselam'ı? Riyazu Salihin okudun mu? Hayatu Sahabe okudun mu? Elinde kimlerin kitapları var? Kimleri okuyor? Hangi programları izliyorsun? Daralıyorsun, ruhunda acılar var, ızdıraplar var, okuduğun kitaplar dünyada seni cehenneme attılar. Hanım kardeşim, İslam'ın kızı, Ayşe'nin, Fatıma'nın, Zeynep'in hocası Hazreti Muhammed Aleyhisselam seni de davet ediyor. Modacıların ardından değil, Medine'nin, Mekke'nin kızlarını çöllerden, çukurlardan, kuyulardan çıkaran Hazreti Muhammed Aleyhisselam seni de şehvetin çukurlarından çıkarmaya davet ediyor, icabet et. Ey baba, ey baba, kızını ekranın karşısına oturtup o ekranlara, şehvet programlarına, adına aile programı denen, aileye suikast düzenleyen programlara mahkum etme. Evinde halkalar olsun. O halkalarda Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı anlat. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselam bir dünya kurdular. İslam'ın kızlarının dünyasını kurdular. Aileyi kurdular. Ya nisa ennebiyyi lestunne kâhedin minen nisa. Siz sıradan bir kadın gibi değilsiniz buyurdular. Örtünüz, tesettürünüz, mahremiyetiniz, hayat tarzınız sokak kadınları gibi olamaz buyurdular. Fakat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın endişeleri vardı. Biliyordu ki İslam'ın kadınları yeryüzünde şeytanın saltanatına son verecekler. Onun için şeytan sürekli onlara saldıracak. ثُمَّ لَاَاتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. Önden, arkadan, sağdan, soldan sürekli onlara, Müslümanlara, İslam'ın kızlarına gelecekler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın derin endişeleri vardı. Acaba onlar benden sonra örtüyü bırakırlar mı? وَقَرْنَ ف۪ي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْعُولَى.
Allah Teala'nın bu emrine, bu talimatına kulaklarını tıkarlar. Cahiliye kadınları gibi sokaklara çıkarlar. Kendilerini yine onlar arz-ı endam eder mi diye Peygamber Aleyhisselam'ın endişeleri vardı. Onlara Kur'an-ı Hakim وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْف۪ينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ Allah Teala'nın talimatı var. Sokakta gizledikleri ziynetleri bilinsinler diye. Ayaklarını yere vurmamaya dair talimat vardı. Acaba onlar kendi zenginliklerini, güzelliklerini izhar edip erkeklerin alakalarını celbetme yarışına girerler mi? Onlar eğer paraya, servete malik olursa jiplerinden inerler. Erkekler bize nasıl bakarlar diye servetlerini ya da güzelliklerini onlara arz ederler mi diye Aleyhisselatü Vesselam'ın endişeleri var. Şeytan bu yapıyı çökertebilir mi diye ki Medine'de bir gece bir rüya görmüştü. İmam Buhari rahmetullahi aleyh bize Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın rüyasını Babul ilmi vel izzati billeyl Kitabul ilimde bu başlık bu bab altında rivayet ediyor. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gece yarısı sohbeti. Allah Resulü Aleyhisselam gece yarısında modern zamanda dağılan dağıtılacak İslam evi adına konuşuyor. Ümmetin kızları senin benim kızım adına, kız kardeşimiz adına Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam konuşuyor. An Ummi Selemete radıyallahu anha. Ummu Seleme radıyallahu anha annemiz rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İsteygadan nebiyyü zâte leyletin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gece yarısında uyanıyor, kalkıyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayaktalar. Buyuruyorlar ki Fekâle subhanallah Mâdâ unzile el-leyle minel fiten ve mâdâ futiha minel hazâin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da derin hayretler var. Gece yarısında evinde Peygamber Aleyhisselam hayretinden Subhanallah diyorlar. Allah Azze ve Celle'ye sığınıyorlar. Tesbih sadece sana ya Rabbi diyorlar. Mâdâ unzile el-leyle minel fiten Bu gece neler fitnelerden indirildi? Yani melekler bana gelecekte olacak fitneleri haber verdi buyuruyor. Ve hazineler fethedilecek. Ümmetim zenginliklere, servetlere malik olacak. Roma'nın fethini haber veriyor. İran'ın fethini bildiriyor Peygamber Aleyhisselam. Fakat ümmetim zenginliklere, mala, servete sahip olunca, dünyalıklara hakim olunca şeytana mahkum olacaklar. Ebu Bekir, Abdurrahman bin Avf, onlar zengin olunca, mala sahip olunca zühdü artmıştı. Ama ümmetim mala sahip olunca Allah'la aradaki mesafeleri artacak onların. Kur'an'dan, sünnet-i seniyyeden uzaklaşacaklar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam etrafına Eykizu savahibel hucer Koşun şu küçücük hanelerdeki evlerdeki eşlerime haber verin. Gecenin yarısında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam annelerimizi En nebiyyü evla bil mu'minine min enfusihim ve azvacuhu ummahatuhum Onun eşleri senin annen benim annem. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gece yarısında annelerimizi kaldırıyor. Uyandırın. Eykidu savahibel hucer. Kalkıyor onlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da endişeler var. Bu gece bana melekler bildirdi. Benden sonra şeytan kurmuş olduğum bu aile yapısını dağıtacak. İslam'ın kızlarını Allah'a giden o iffet yolundan alacak, uzaklaştıracak. Siz benden sonra bu emanete sahip çıkar mısınız? Ya Nisa en-Nebiyyi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hanımlarına, eşlerine konuşuyorlar. Burada durur musunuz? Örtüye, tesettüre, iffete, mahremiyete sahip çıkar mısınız? Ümmetin hanımlarına, ümmetin kızlarına, İslam'ın kızlarına benden sonra bu hakikati anlatmaya devam eder misiniz?
babaları onları ekranlara, babaları onları modacılara mahkum ettiği bir zaman, 80 yaşında bir dede sakalıyla, cübbesiyle, mini etekli torunuyla sokakta yürüyeceği zamanlar olacak. Eşlerim, ümmetin anneleri, İslam'ın kızlarına babalarının, annelerinin, dedelerinin kıydığı bir zamanda onlara sahip çıkar mısınız? Gece yarısında Medine ayakta, peygamberin eşleri ayakta, Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam ayakta kardeşim. Peki sen ey baba, 10'da 11'de 12'de yarışma programlarını izleyen Müslüman, Hazreti Muhammed senin için ayakta kardeşim, senin kızın için ayakta peygamber. Müslüman, ne zamana kadar izleyeceksin? O programlara ne zamana kadar mahkum olacaksın? Şühedanın, Fatih'in, Yavuz'un kemiklerini ne zamana kadar sızlatmaya devam edeceğiz kardeşim? Ne zaman bu toprakların sahibi iffetimize, davamıza, imanımıza, şuurumuza, ahlakımıza, ailemize ne zaman sahip çıkacağız kardeşim? Allah Resulü aleyhisselam, ben vazifemi yapayım. Eykızu savahibel hucer, hanımlarım kalkınız ayağa, uyandırınız onları. Bir yerde yangın varsa itfaiye memurlarını kaldırırlar, onlar müdahale eder. Yani Peygamber aleyhissalatu vesselam ümmetin kızlarına, İslam'ın kızlarına iffeti öğreten annelerimizi kaldırıyorlar. Önce vazife sizde. Siz vazifenizi ne kadar yapacaksınız? Eğer yapmazsanız indallah bunun hesabını veremezsiniz. Fela ensabe beynehum yevme izi ve la yetesaelun. Eğer ümmetin kızlarına ölene kadar mahremiyeti anlatmazsanız, vallahi peygambere olan yakınlığınız bile sizi kurtaramaz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve buyurdular ki, farubbe kasiyatin fid dunya ariyetun fil ahira. Dünyada nice örtüler var ki onlar ahirette çıplak olacaklar. Dünyada nimetlerle örtülen nice kadınlar var ki onlar şükretmediklerinden dolayı ahirette açık olacaklar. Peygamber aleyhissalatu vesselam gece yarısında kim bilir kaçta yatmışlardı. Namaz kılmaktan ayakları şişmişti. Ama kalktı. Olağanüstü bir hadise var. 20. yüzyıldaki İslam'ın aldatılan kızlarını Cibril ona gösterdi. Hanımlarını kaldırdı, Medine'de olağanüstü hal ilan etti. Evlerde gece yarısında ümmetin kızlarının helaketi konuşuluyordu Medine'de. Ya bizim evlerimiz kardeşim? Deniz kenarında erkeğin elinden tutup da dolaşan hanım kardeşim, İslam'ın kızı, 14 asır önce yatağından kalkan peygamber sana konuşuyor. Ey yarışma programlarını evinde, o aile programlarını, dizileri izleten baba, gece arası Hazreti Muhammed aleyhisselam ayakta sana konuşuyor. Annelerimiz ayakta, senin ve benim evimi, ümmetin felakete sürüklenen kızlarının halini konuşuyor. Şu sokaklarda mini etekle dolaşan kızların dedelerine gidin, onların babaannelerine, anneannelerine gidin. Onlar ya çarşaf giyiyorlardı, ya siyah pardüselerle sokaklara çıkıyorlardı. Peki ya 20-30 yıl sonra benim evim nasıl, senin evin nasıl olacak? Ey ekranlarda 30 gün dinden, imandan, İslam'dan konuşan ama örtüye, tesettüre dair tek kelime yapmayan din tüccarı hoca, gecenin yarısında Peygamber aleyhisselam
İslam sana konuşuyor. Ey imam kardeşim, 52 haftada eğer bir defa tesettürden bahsetmiyorsan, ayakları namaz kılmaktan şişen Hazreti Muhammed Aleyhisselam Medine'de olağanüstü hal ilan ettiği sana konuşuyor. Ey baba delikanlı sana konuşuyor. Üniversite hocası ilahiyatçı Hazreti Muhammed Aleyhisselam sana konuşuyor. Ey cemaati olanlar, şeyhler, alimler, Hazreti Muhammed size konuşuyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sahip çıkın diyor. Ümmetin kızlarını felakete sürüklüyorlar. Allah Resulü ayakta kardeşim, ayakta. 20. asrı Hazreti Cibril gösteriyor. Gece yarısında bizim evlerimizde çerezler, çaylar, kahveler, anadan uryan bir halde ekranda kendini arz edenler izleniyor. Allah Resulü'nün evinde benim adıma, senin adına gözyaşları dökülüyor. Ey İslam'ın kızı, babanın, kardeşinin, hocanın sahip çıkmadığı bir asırda Hazreti Muhammed'e kulak ver sallallahu aleyhi ve selleme. O erkekler seni şehvetle kendi dünyalarını oyuncak yapacaklar. Şehvet üzerine kurulan bir aile deniz kenarında tuzdan yapılan bir eve benzer. Belki bir ay, belki bir yıl sonra çökecek. Çökertiyorlar evlerinizi. Peygamber aleyhissalatü vesselamdan uzaklaşan İslam'ın kızlarının yüreklerinde acılar var, ızdıraplar var. Psikologlar, psikiyatristler onların acılarına, elemlerine çare olamıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamdan uzaklaşınca kaybettik evimizi, yerimizi, yurdumuzu. İslam'ın kızlarını kaybettik, huzuru kaybettik. O huzur ekranlarda, o huzur sahnelerde, o huzur yarışma programlarında değil. O huzuru Hazreti Muhammed 14 asır önce Medine'de kurdular. Sana ve bana ona sahip çıkar mısın dediler. Gece yarısında yorgun bir halde kalktılar. Medine'de benim adıma olağanüstü hal ilan ettiler. Bir asır önce terk ettiğimiz yerde Hazreti Muhammed babaları bekliyor. İslam'ın kızlarını bekliyor. Konuşmak için örtüyü, çarşafı, pardüsöyü, tesettürü, mahremiyeti anlatmak için Hazreti Muhammed bizi bekliyor sallallahu aleyhi ve sellem.

Geçmişten geleceğe şefkatli ve nurlu bir iz. Temiz, tertemiz annelerimiz. Hatice binti Hüveyli, Resulullah'ın hüzün çiçeği. Annelerin ilki ve sultanı, Resulullah'ın sığınağı. Hiç kimse Efendimizin gönlünde onun gibi olmadı. Bu yüzden de geri hiç dolmadı. Sevde binti Zema, Habeşistan'a hicret eden muhacirlerdendi. Babasız kalan çocuklarıyla hane-i saadete girdi. Hatice annemizden sonra Efendimiz'e ilk eş o oldu. Ayşe binti Ebi Bekir, sevilmenin zirvesinden Resulullah'ın yokluğuna düştü ve bu yokluğu 46 yıl yaşadı. Rivayet ettiği hadislerden dolayı dini yaşantımızın üçte birini ona borçluyuz. Hafsa binti Ömer, Ömer'in kızı. Kıskançlıkta Ayşe annemizden sonra ikinci anne. Efendimizin eve döneceği vakitte gelen güzel kıyafetli bir kadını Deccal çıkacakmış diyerek korkutup kilere sokmuş. Üstü başı kirlenen kadını kilerden Efendimiz çıkarmıştı. Zeynep binti Huzeyme, Efendimiz'e eş olmadan önceki lakabı yoksulların anasıydı. Ümmü Seleme, 4 yetimiyle gelmiş Efendimiz'e, Ayşe annemizden daha çok Efendimiz'in yokluğunu yaşamış. En son vefat eden annemiz o olmuş. Zeynep binti Cahş, Efendimiz'in hala kızı, asıl ismi Berre. Efendimiz ismini Zeynep diye değiştirdi. Künyesi hikmetlerin anası. Bir gün Efendimiz annelerimize şöyle buyurdu: ben vefat ettiğimde bana ilk kavuşacak olanınız, kolu en uzun olanınızdır. Efendimiz odadan çıkınca annelerimiz kollarının uzunluğunu duvarda ölçtüler. Fakat ne zaman ki Efendimiz'den sonra Zeynep annemiz vefat etti, işte o zaman kolu uzun olmak sözünün hakikatinin iyilikte acele etmek olduğu ortaya çıktı. Zeynep annemiz eline geçen para veya malı bekletmeden hemen sadaka verirdi. Cüveyriye binti El-Haris, Beni Mustalık kabilesinin reisi El-Haris'in kızı. Savaşta baba ve eşini kaybederek esir düştü. Efendimiz serbest bırakılmasını istedi ve evlilik teklif etti. Annemiz kabul edince onun sayesinde Beni Mustalık kabilesi İslam'la şereflendi. Sahabe de annemizin hatırına savaş ganimetlerini kabileye geri verdi. Annelerimiz arasında ibadete düşkünlüğüyle öne çıkmıştı. Ümmü Habibe, Ebu Süfyan'ın kızıdır. Eşiyle Habeşistan'a hicret etmiş, eşi Hristiyanlığı seçmiş ve Habeşistan'da ölmüştü. Efendimiz Habeşistan'a elçi göndererek Necaşi'den Ümmü Habibe annemizi istemişti. Habeşistan'dan müminlerin annesi olarak döndü.

Safiye binti Huyey, Hayber Yahudi reisinin kızı. Babasını ve eşini savaşta kaybetmiş ama Hayber'den Medine'ye peygamber hanımı olarak gelmişti. Meymune binti El Haris, ismi hüzün kokuyor. Kabri Mekke yolu kenarında. Fakat kabrinin orada olmasını kendisi istedi. Efendimizle evlendiğinde 36 yaşındaydı. 3 yıl evli kaldı. 82 yaşında vefat edeceği zaman beni Serife defnedin dedi. Neden diye soranlara da ben Resulullah'la orada evlendim buyurdu. Reyhane binti Zeyd, Beni Kurayza gazvesinde esir düşmüş, Yahudilikten çıkıp Müslüman olmuştu. Allah da onu müminlerin annesi olmakla şereflendirdi. Mariye binti Şem'un el-Kıptiye, Mısır zindanlarına esir düşen Hazreti Yusuf'un sultan olması gibi, Mariye annemiz de Mısır saraylarından cariye olarak çıkmış ve müminlerin sultan annelerinden biri olmuş, hem de Hatice annemizden sonra Efendimiz'e evlat veren tek eş o olmuş. O, Hazreti İbrahim'in annesiydi. Geçmişten geleceğe şefkatli ve nurlu bir iz. Temiz, tertemiz annelerimiz.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Kardeşlerim, muazzez müminler, yolda olanların, yürüyenlerin ayakları, derdi davası olanların da yürekleri sızlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ashab-ı kiram radıyallahu anhum efendilerimizle ahiret yoluna çıktılar. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam o yolda derdini davasını anlatırken hem yüreği sızladı hem mübarek ayakları sızladı. Geceler boyu gecenin önemli bir bölümünde namaz kıldılar, ayakları namaz kılmaktan. Uzun süre kıyamda durmaktan Peygamber aleyhisselamın ayakları yarıldı, ayakları sızladı. Ulaşabildiklerine bizzat Efendimiz aleyhisselam kendileri ulaştılar. Şayet ulaşma imkanı yoksa onlara mektuplar, risaleler gönderdi. Sultanlara, emirlere, devlet başkanlarına Allah Resulü aleyhisselam mektuplar gönderdi. Elçiler, ashab-ı kiram radıyallahu anhum efendilerimizi yolladı. Hazreti Haris radıyallahu anh efendimizi Bizans'ın Busra valisi Şurahbi ile gönderdi. Allah Resulü aleyhisselamın mektubunu, İslam'ın davetini getiren bu sahabiyi orada öldürdüler, şehit ettiler. Yani Bizans şunu söylüyordu: ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen yeryüzünde bizim hakim olduğumuz bir dünyada Allah diyemezsin, Allahu Ekber diyemezsin. Kendi gücünü, kuvvetini gösteriyor. Dünyanın hiçbir yerinde elçilere dokunulmaz. Ama onlar Peygamber aleyhissalatu vesselamın elçisini şehit ettiler. Onlar söz planında İslam'ı anlatacaklardı. Efendimiz

0: aleyhissalatu vesselama Hazreti Haris'in şehadet haberi gelince ashab-ı kiram radıyallahu anhum efendilerimizde bir tayakkuz hali oluştu. Bir ordu teşekkül etti. 3000 kişiden oluşan bir ordu bir sıcak günde Medine'den yola çıktı. Bugün Ürdün sınırları içinde olan Mute'ye kadar yürüyorlar. Dünyanın en güçlü devleti Bizans'a, Roma'ya karşı yürüyorlar. Yolda yürürken bir haber aldılar. Dediler ki Bizans 100.000 kişilik orduyla bizi bekliyor. Onlar 3.000 kişi. Bir kısmı dedi ki geri dönelim. Bir kısmı Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ı bu durumdan haberdar edelim. 100.000 kişilik ordunun karşısına 3.000 kişiyle çıkılmaz. Allah Resulü Aleyhisselam onları gönderirken vazife verdi. Buyurdu ki ordunun kumandanı Zeyd bin Harise olacak. Köle olan Zeyd bin Harise. Amcası babası onu almaya gelince amcasını babasını değil de Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ı tercih eden Zeyd bin Harise kumandan olacak. Eğer Zeyd'im şehit olursa sancağı Cafer bin Ebi Talib alsın. Eğer Cafer şehit olursa sancağı Abdullah bin Revaha alsın. Onlar yolda bunu konuşurken Allah Resulü Aleyhisselam'ın fikir, sanat, edebiyat kadrosundan onun şairi olan Abdullah bin Revaha ayağa kalkar der ki kardeşler biz cihad ederken sayıyla, güçle, kuvvetle değil, biz küffarın karşısına imanımızla Rabbimizin inayet ve lütfuyla çıkarız. Neden sayıya bakıyorsunuz? Neden Allah Resulüne haber gönderiyorsunuz? O hedefi tayin ettiler. Yürüyeceksiniz. Kumandanlarınız şehit olursa sırayla sancağı şunlar şunlar devralacaklar. Onlar Mute'ye kadar giderler. Orada konuşurlar, orada savaş başlar. İmam Buhari rivayet ediyor. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam Medine'de, Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam minberde. Zalike min enba'il gaybi nuhihi ileyk. Kur'an-ı Kerim gaybın haberi. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam gaybtan bize Allah'ın ayetlerini bildiriyor. Şimdi 1000 küsur kilometrelik mesafedeki bütün engeller kalkıyor. Medine'de minberde Hazreti Muhammed Aleyhisselam var. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum onlar dinliyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam Mute'deki mücadeleyi anlatıyor. An Enes ibn Malik radıyallahu an kâlen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem akadar râyete zeydun. Peygamber aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki mücadele başladı. 3000 kişilik sahabe, 3000 kişiden oluşan öğrencilerim, Allah'ın razı olduğu müminler, 100.000 kişilik küfaran karşısındalar. Sancağı Zeyd'im aldı, Zeyd bin Harise aldı. Akadar rayete Zeydun fehusibe. Fakat Zeyd şehit oldu, Zeyd'im yere düştü. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam devam ediyorlar. Thumme akadar rayete Caferun fehusibe. Cafer sancağı teslim aldı. Cafer Allahu Ekber'i müdafaa ediyor. Cafer la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ı müdafaa ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam biraz sonra feusibe Cafer'im şehit oldu. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma diyor ki Cafer şehit olduğunda üzerinde tam 50 kılıç mızrak darbesi vardı. Hepsini ön taraftan aldı. Yani sırtını düşmana dönmedi. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam devam ediyorlar. Sımme akadar rayete Abdullah ibn-i Revaha fe usibe. Şimdi sancağı ilim, sanat, edebiyat kadrosundan şair Abdullah bin Revaha o teslim aldı. Diyordu ki ya Resulallah, senin mucizelerin olmasa, şu parmaklarından suların aktığını görmeseydik, susuz kaldığımızda, susuzluktan kırıldığımızda, parmaklarından suların boşaldığını, o mucizeleri gözümüz görmeseydi, sadece yüzüne baksaydık, mübarek yüzün bizi imana davet ederdi ya Resulallah diyen Abdullah bin Revaha, 3000 kişiyle 100.000 kişiye karşı Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sancağını müdafaa ediyor. Allah Resulü Aleyhisselam fe usibe. Abdullah da yere düştü. Abdullah şehit oldu. Peygamber Aleyhisselam 3 kişiye görev vermişlerdi. Eğer o şehit olursa diğeri şehit olursa en son sancağı Abdullah bin Revaha teslim alacak. Ve inne aynay Rasulillah letezrifan. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum diyorlar ki peygamber minberde ağlıyorlar, iki gözünden yaşlar boşalıyor. En sevdikleri Mu'te'de küfrün karşısında onun davasını koruyabilmek, Allah yolunu açabilmek için Zeyd'i şehit düştü. Sonra sancağı Cafer aldı, şehit düştü. Sonra sancağı Abdullah bin Revaha teslim aldı. Abdullah bin Revaha şehit oldu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam minberde ağlıyorlar. O Mu'te'yi seyrediyorlar. Mu'te'den canlı yayın yapıyor sanki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İslam ordusu dağılıyor. Bir gece bir karanlık var. Düşman önündeki bu engel kalkınca Medine'ye kadar belki yürüyecekler. Belki Medine'ye gelecekler. Fakat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o an Ashab-ı Kiram radıyallahu anhum efendilerimize sevindirici bir haber veriyor. Buyuruyorlar ki Sümme akadaha Halid ibnul Velid min gayrim ratin fafutihala. Şimdi sahneye Halid bin Velid çıktı. Emir vermemiştim ona. Fakat Allah onun eliyle büyük bir fetih ihsan ediyor. Ordu dağılıyor. Kimseler kalmıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın görev verdiği kumandanlar şehit düşüyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'den orayı anlatıyor. Buyuruyorlar ki ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ. Şimdi birkaç ay önce Müslüman olan Halid bin Velid sahnede, sancağı Halid bin Velid devraldı. Kardeşlerim, Halid bin Velid şöyle demedi: bana görev vermemiştin ya Resulallah, onları kumandan yapmıştın, bana ne demedi, canını ortaya attı, meydan yerine çıktı, bu sancak çiğnenmesin dedi. Kimseler ona görev vermeden görevi kendinden bildi, sancağı eline aldı, ön tarafa geçti, sağdakileri sol tarafa, soldakileri sağ tarafa, öndekileri arkaya, arkadakileri öne aldı. Yani düşmana sürekli yeni birlikler, yeni kuvvetler geliyor, onu gösterdi. İmam Buhari bu hadisi naklediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu bize anlatıyor. Enes rivayet ediyor. Peki neden rivayet ediyor? Bu hadis bana ne söyler? Bu hadis sana ne söyler? Sana der ki kardeşim, ümmetin alimleri bir asır önce şehit oldu. Ömer Muhtar şehit oldu o sancağı taşırken. Abdülkadir Molla'yı astılar geçenlerde Bangladeş'te. Hasan el-Benna'yı Mısır'ın meydanında vurdular, şehit ettiler. Alimleri bir asır önce göz hapsini aldılar. Onları evlerinde tuttular ya da dar ağaçlarına gönderdiler İskilipli atıfları. Ümmetin kumandanlarını, ariflerini, alimlerini, mürşitlerini onları şehit ettiler. Kuntum hayra ummetin uhricet linnâsi te'murûne bil ma'rufi ve tenhevnânil munker. Allah Resulü'nün gençleri, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti, sen bu asırda, bu zamanda ümmetin dağıldığı, alimlerin, Zeytlerin, Caferlerin, Abdullahların şehit olduğu, ümmetin dağıldığı, iffetimizin, örtümüzün, tesettürümüzün, çarşafımızın çiğnendiği bir zamanda ben imamım, ben vaizim, ben müftü müyüm, ben ilahiyatta hoca mıyım demeden, makama bakmadan, mevkiye bakmadan meydan yerine çıkar mısın? Halid bin Velid olur musun? Peygamber Aleyhisselam'ın gözünden yaşları boşalırken, ümmeti dağılırken ben buradayım ya Resulallah. Ben varsam örtü çiğnenmeyecek ya Resulallah der misin sen? Orada durur musun? وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٍ بَلْ اَحْيَاءُ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ Şehitler ölmez, onların ruhları yaşar da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhaniyeti ölür mü? Allah Resulü Aleyhisselam ruhaniyetiyle ümmetini seyrediyor. Bir asırdır Mute'yi yaşıyoruz. Alimlerimizi ya astılar, ya şehit ettiler, ya dar ağacına gönderdiler. Allah Resulü'nün gençliği, Müslüman gençler, siz ben imam mıyım ki demeyeceksin, ben vaiz miyim demeyeceksin, bana ne demeyeceksin, minbere çıkanlar konuşsun demeyeceksin, kürsüde olanlar konuşsun demeyeceksin, meydan yerinde duracaksın. Ben buradayım. Hani Halid anlatıyordu ya, ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ. Halid'e görev vermemişti. Ama ümmet dağılırken Halid bin Velid sahneye çıkmıştı. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam gözündeki yaşları Halid'le dinmişti. Buyurmuşlardı ki İnne Halid'en seyfun sellahullahu alel müşrikin. Halid Allah'ın müşriklere karşı çekmiş olduğu bir kılıçtır. Allah'ın münafıklara, kafirlere, Amerikacılara, Amerikan eşkıyalarına, haydutlarına karşı çektiği bir kılıç olur musun? Allahu Ekber'le, salalarla Allah ve Resul davasını müdafaa eder misin? Geçen hafta Taşkent, Buhara, Semerkant oralardaydık. İslam'ın birinci, ikinci, üçüncü kuşak şehirleri var. Birinci kuşak şehir Mekke, Medine. İkinci kuşak şehir oralarda bir gevşeme hali zahir olunca sancağı Bağdat, Şam, Kahire teslim aldı. Oralar zenginliğe kavuşup gevşeyince üçüncü kuşakta Allah ve Resul davasının sancağını Buhara, Semerkant, Taşkent oralar teslim aldı. İmam Buhariler, Tirmiziler, Maturidiler orada geldiler. Oralar büyük vurgun yedi, Moğol vurgununu yediler. İran'dan vurgun yediler. Oralar Çarlık Rusya'sından vurgun yediler. En son dördüncü vurgunu Sovyet Rusya'dan yediler. Diyorlardı ki, hocam evde birisi oğluna Allah kelimesini telaffuz ederse okulda öğretmen imtihan olsun diye soruyor. Eğer çocuk o kelimeyi biliyorsa babasını idam ediyorlardı. Polis eve geliyor. Eğer çocuk Allahu Ekber kelimesini biliyorsa hala bunlar İslam davasına devam ediyor diye o evde kimler varsa onları kurşuna diziyorlardı. Lenin'in, Stalin'in askerleri. Ama Lenin'in heykellerini indirdiler. Şimdi Taşkent'te çocuklar Allahu Ekber diyorlar. Ordular dağılınca bu dinin sahibi Allah'tır. Sonra göreceksiniz her defasında sokakları tanklarla doldursalar, Bağdat'a, Şam'a, Kahire'ye, alem-i İslam'a bombalar yağdırsalar, eğer sen ve ben ayakta duruyorsak o zaman sen Halid olacaksın. Allah'ın küfre, Allah'ın zulme, Allah'ın kafirlere karşı bir kılıcı olacaksın. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sana Seyfullah diyecek. İffet davamız, tesettür davamız, mahremiyet davamız ayaklar altında. Şimdi ekranlarla Müslümanların evini işgal ettiler. Evlerinizde işgalcilerin kürsüleri var. Meyhanelerden, kumarhanelerden, anadan uryan çıplak kadınların olduğu adalardan yarışma programı adı altında evinize geliyorlar. Evlerimiz Müslümanlar işgal altında. Dağıldık. Peygamber aleyhissalatü vesselam ruhaniyetiyle bizi seyrediyor. Allah Resulü'nün gençleri ondan bundan şundan görev beklemeden Halid bin Velid gibi buradayız ya Resulallah der. Bu ümmete yeniden İslam der miyiz? Allah Resulü'nü anlatır mıyız? Eğer bunu yaparsak وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّي مَاكُمْ لَاِنْ اَقَمْتُمُ السَّلَاةِ Namaz kılarsak, namaz kılarken sadece senin helal ve haramlarını kabul ederiz. Namaz adına Cenab-ı Hakk'a bunun sözünü verirsek Allah bizimle olacak. Allah bizimle olursa Mu'te'de olduğu gibi Halidler Allah yolunu açarken 3000 kişiyle 100.000 kişilik orduları yere serecekler ve dönerken sizi Peygamber aleyhissalatü vesselamın ruhaniyeti karşılayacak. Önce camileri dolduracağız. Evlere seferberlik, dükkanlara seferberlik var. Dağılan bu ümmet Allah'ın yardımıyla ayağa kalkacak. Yardım gelebilmesi için وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّي مَاكُمْ لَيْنْ اَقَمْتُمُ السَّلَاةِ Müminler secdeye kapanacaklar ve sonra Halidler zuhur edecek. Allah yolumuzu açacak.
1: www.yıldızefem.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

işte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok bizde.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Let us rejoice in

Duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim.

0: Duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde.
1: Yıldız efendim.
0: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.

0: bizde.
1: Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim.
2: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
2: Yok bizde. Yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Kardeşlerim, muazzez müminler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vahiy katipleri vardı. Fakat onun mahir hattatları yoktu. Allah Resulü aleyhissalatu vesselama insanlar gelip şu ayetleri mahir hattatlar yazsınlar evlerimizin, dükkanlarımızın, mağazalarımızın duvarlarına asalım bu talepte bulunmadılar. Ya da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescidin duvarlarına, evine, ashab-ı kiramın hanelerine, Medine'nin sokaklarına Allah Teala'nın ayetlerini yazmadı. Sıbgatallah, Kur'an-ı Hakim'in ayetlerini, kendinin buyruklarını, sözlerini Allah'ın boyası olarak sahabenin yüreğine yazdı Peygamber. Ayet-i kerimeler ashab-ı kiram radıyallahu anhum onların yüreğindeydi. Hücrelerinde, zerrelerinde Allah Azze ve Celle'nin ayetleri vardı. Onlar oradan yürüdüler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi hayatına baktılar. Onun tevazusunu gözlemlediler. Yürürken, otururken, konuşurken, orduyu idare ederken, devleti yönetirken Peygamber aleyhissalatu vesselama baktılar. Ayet-i kerimeler Allah Resulü aleyhisselamın yüreğindeydi. Peygamber aleyhissalatu vesselamın yüreğinden sahabenin yüreğine ayetler intikal etti. Yürekler arasında bir bağ vardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları çölden, onları tenhalardan, uzaklardan topladı. Mescitte onun arkasında ümmet oldular. Yek vücud oldular. Kardeşlerim, Allah Resulü aleyhisselamın hayatının bütün noktalarında o tevazu hali vardı. Ona bakarlar, hayatına bakarlar, Kur'an-ı Kerim'i görürlerdi. Ve inneke la ala hulukun azim. Önlerinde bir ahlak dağı vardı. Onun bakışları, duruşları, yüzüne bakarlardı, yüzünde cenneti görürler, cennete yürür gibi yürürlerdi ona. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Allah ve Resul davasını korumak, himaye etme adına onlarla, ashabıyla Bedir'e gidiyor. 300 küsur sahabi var. Fakat 100 tane binek bulmuşlar. 100 bine binecekler, 300 küsur sahabi. Kilometrelerce yolu kat edecekler, Bedir'e gidecekler. Orada Medine'yi, orada Allahu Ekber'i müdafaa edecekler. Kura çekmişler aralarında, kardeşlik akdinin gereği olarak 3 kişi bir tane bineğe binecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle Ebu Lübabe, Ali bin Ebi Talip radıyallahu anhuma. Onların üçü bir bineğe binecek. Efendimiz aleyhissalatu vesselam deveye biner. Mesafeyi kat ederler. Şimdi o inecek, Ebu Lübabe binecek. Sonra Ebu Lübabe inecek, Ali bin Ebi Talip binecek. Allah Resulü aleyhisselama bakıyor sahabe. Efendimiz aleyhissalatu vesselam devesinden inecek. Ebu Lübabe, Ali bin Ebi Talip radıyallahu anhuma rica ediyorlar. Olmaz ya Resulallah. Anamız babamız yoluna feda olsun. Sen onlarca kilometreyi yalın ayak çöllerde Bedir'e kadar yürüyecek. Biz devenin üzerinde gidemeyiz, duramayız ya Resulallah diyorlar. Efendimiz aleyhissalatu vesselam ma entuma bi akva minni. Siz benden daha güçlü değilsiniz. Eğer siz bu yollara dayanıyorsanız, bu meşakkate dayanıyorsanız, eğer siz Allah'ın huzurunda yarın kıyamet günü ecre, sevaba talipseniz, ben de o ecre, ben de o sevaba talibim. Ali bin Ebi Talip senin yürüdüğün gibi Abdullah'ın oğlu Muhammed de yürüyecek. Çöllerde peygamber de yürüyecek. Ebu Lübabe, senin yürüdüğün gibi ben de çöllerde yürümeye mecburum diyen bir peygamber. Kardeşlerim, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam devesinden iner. Sahabe peygambere bakıyor. Allah Resulü aleyhisselam yürüyor, Ali bin Ebi Talip, Ebu Lübabe, onlar deveye binecekler. Güneş çöle vuruyor. Çölde taşlar eriyor. Ama Peygamber aleyhissalatu vesselam yaya yürürken Ona bakan sahabenin yüreği eriyor. Eğer dava adamı olacaksan, alim olacaksan, alimi Rabbani olacaksan, vakıf adamı olacaksan, ümmetin gençlerine gel diyeceksen, hadi beraber yürüyelim diyeceksen, sen amillerle, ağalarla, paşalarla değil, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yolunda o gençlerle, alilerle nasıl yürüdüyse öyle yürüyeceksin. Odana bakmaz insanlar. Ya da odanda şatafat varsa sen onunla gençlerin yüreğine giremezsin. Odanda en o usta hattatların kaleminden çıkan, onlarca lira vererek almış olduğun ayetleri duvara yazarak insanların kalbine Allah'ın ayetlerini yazamayız kardeşlerim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize bir dünya gösterdi. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum onun dünyasına girdiler. Peygamber kumandandı sallallahu aleyhi ve sellem. Devlet başkanıydı. Ashab-ı kiram anamız babamız yoluna feda olsun diyorlardı. Ama öyle bir hayat yaşıyordu o işte. O hayata girmişti sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Bekir o hayatı gördü. Ebu Bekir radıyallahu anh o hayatı aldı Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan. O yola girdi, orada yürüdü Ebu Bekir radıyallahu anh. Usame'yi Allah Resulü aleyhisselam kumandan olarak atamıştı. Sonra ahirete yürüyünce ordu geri gelir. Usame radıyallahu anh Efendimiz'e insanların itirazı var. Kölenin oğlu Hazreti Ömer'in asker olduğu orduda nasıl kumandan olur derler. Allah Resulü Aleyhisselam'ın atadığı Usame'yi Hazreti Ebubekir tekrar atar. Usame radıyallahu anh atın üzerine biner. Saçı sakalı ağıran, ahirete gitmesine 2 yıl kalan Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Medine'de yaya yürür Usame atın üzerinde. Usame 18 yaşında ordu kumandanı. Utanır hayasından, ya ben attan inerim ya da sen atına binersin Ebu Bekir der. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, vallahi la tenzilu ve vallahi la erkeb. Allah'a yemin olsun ki 18 yaşında madem Peygamber aleyhisselam seni Ömer'in asker olduğu bir orduya kumandan olarak atadı, o halde sen atından inmeyecek, Ebu Bekir ağıran saçıyla sakalıyla senin arkanda yaya olarak Medine topraklarında yürüyecek Usame der. Kardeşlerim, onlar tevazuyla alakalı ayeti kerimeleri evlerinin duvarlarına ya da Peygamber aleyhissalatu vesselamın mescidine asmadılar. Onlar Peygamber aleyhissalatu vesselamdan gördüler, dinlediler, aldılar, yüreklerine yazdılar. Yürekleri İslam'ın mahşeri oldu onların. Ve sonra Allah Azze ve Celle ashab-ı kiram radıyallahu anhum onların sonuna kadar önünü açtı, sonuna kadar yolunu açtı. Hayır, şöyle olmaz. Siz bir makyaj odasından çıkıyorsunuz. Orada kadınlar gelecekler, sizi makyajlayacaklar. O halde oradan ekrana çıkarak Peygamber aleyhissalatu vesselamın Bedir'e yürüyüşünü anlatamazsın. Peygamber aleyhissalatu vesselam gibi yaşamadan eğer peygamberi anlatırsan sen ekranlarda 10 binlere, 100 binlere konuşabilirsin ama yüreklere konuşamazsın. Oradan Ebu Bekir çıkmaz, o toplumdan Ali bin Ebi Talib, oradan Musab, oradan Hamza çıkmaz kardeşim. Onlara özenme. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bak. O halde vazifemiz, o ayetler önce yüreklere yazılacak. Hak yol İslam yazacağız. Yazacağız. Yazacağız Allah'ın inayetiyle. Roma'ya da yazacağız. Washington'a da yazacağız. Sultan Fatih'in Konstantin'e yazdığı gibi yazacağız. Hazreti Ömer'in Kudüs'e yazdığı gibi yazacağız. Ama önce buraya. Buraya yazınca ashab-ı kiram radıyallahu anhum efendilerimizin Allah Azze ve Celle yolunu nasıl açtıysa yeniden bizim yolumuz da açılacak. Hani evindesin. Senin bir araban, eşinin bir arabası, oğlunun, kızının arabası var. Onlar arabalarına biniyorlar, bayram yaklaşınca mağazalara gidiyorlar. Yeni kıyafetler alıyorlar. Ve taavenu alel birri ve takva. Kur'an-ı Hakim bize buyurmuş emri talimatı vardı. İyilikte, takvada yardımlaşın ey Müslümanlar. Ashab-ı kiram radıyallahu anh'ın bu ayeti yüreklerine yazmıştı. Ama senin araban, oğlunun, kızının ayrı arabaları var. Sen de usta bir hattada şu kadar para verdin. Yazdılar, aldın ayeti evinin duvarına yazdın. Aldın ayeti mağazana yazdın. Aldın ayeti ofisine yazdın. Hayır öyle değil kardeşim. Eşine diyeceksin ki, arabanı al, çocuklarını hangi mağazaya götürdüysen, gücümüz ne kadara yetiyorsa, mahalledeki yetim çocukları al, onları da mağazaya götür. Onlar da bakıyorlar, diyorlar ki, bizim de babamız olsaydı, babamız da bizi alırdı, Arefe günü biz de onunla bir mağazaya giderdik. Kardeşim, eğer sen ve ben ümmetin yetimlerine bir Arefe günü kendi çocuğumuza yaptığımızı yapabilirsek, ve taavenu alel birri ve takva, o zaman Londra'ya, Paris'e, Berlin'e Allah'ın ayetini yazacaksın. Oradan yürü. Sahabeye bak radıyallahu anh, nereden gittiler? 3 akşam önce bir polis kardeşim aradı. Hocam dedi, Nusaybin'de omuz omuza La ilahe illallah Muhammedur Resulullah davasını koruduğum bir kardeşim. Nusaybin'de şehit olunca üstteki komşu, onun eşi bizim evdekilere anlattı. 7 yaşında bir oğlu var. Oğlu babası gelmeden uyumazmış. Evde, evin etrafında bir hareketlilik var. Hanımı o polis kardeşimizin anlıyor ki eşine dair haber getiriyorlar. Oğluna gidiyor, yavrum seni hadi odana götüreyim sen yat diyor. Çocuğu yatırıyor oğlu babasının şehadet haberini gece öğrenmesin diye. Kapı çalıyor, eşinin şehadet haberini getiriyorlar Nusaybin'den. Sabah olunca oğlunu anlatacak babasının şehadetini, tabut gelmiş. Evladım diyor, baban deyince çocuk konuşmaya başlıyor. Anne diyor, biliyorum babam bundan sonra bir daha gelmeyecek. Babam benimle oynamayacak. Çünkü babam dün gece rüyama gelmişti. Bana dedi ki, oğlum ben gidiyorum. Bir daha bundan sonra seninle dünyada oynamayacak. Ama seninle cennette Hazreti Muhammed'in sancağı altında buluşacağız. Eğer biz kardeşlerim, hani Kur'an-ı Hakim'in ayetleri var. فَلَقْتَحْمَ الْعَقَبَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَ فَكُّ رَقَبَ اَوْ اِدْعَامٌ ف۪ي يَوْمٍ ذ۪ي مَسْغَبَ يَت۪يمًا ذَا مَقْرَبَ. O yetimlere sahip çıkarsak, o ayetleri evimizin duvarlarına, iş yerlerine, fabrikalara astığımız gibi, onda bir araba, şunda bir araba, her biri ayrı bir arabayla yürürken, eğer ümmetin yetimlerine La ilahe illallah Muhammedur Resulullah hilaliyle, ayıyla o bayrak onu anlatır 1000 yıldır. O bayrak yere düşmesin, çiğnenmesin diye. Kosova'da, Varna'da, Mohaç'ta bu ümmet nasıl yürüdüyse, eğer biz onların imanına, iradesine, aşkına sahip çıkarsak, yetimlerine, emanetlerine sahip çıkar, bütün bunları sadece Allah'ın rızası için yaparsak, yani ayetleri önce yüreğimize yazarsak, o yollar Allah'ın inayetiyle, lütfuyla yeniden açılacak kardeşlerim. Osmanlı ordusu Kudüs'te her sabah وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Bu ayeti okurlardı. Allah Azze ve Celle bu ayette yemin ediyorlar. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ. Zikirden sonra, Tevrat'tan sonra yemin olsun ki Zebur'a da yazdık. Bütün kitaplara yazdık. Yeryüzüne salih kullar varis olacaklar. Yani yeryüzü buradaki ayetten öncelikle Kudüs anlaşılır. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum, onlar Allah'ın salih kullarıydı. Kudüs'e sahip oldular. Salahaddin Eyyubi salih bir kuldu, Kudüs'e sahip oldu. Abdülhamit Han Hazretleri Allah'ın salih bir kuluydu. En zor zamanda Kudüs'ü muhafaza etme şerefini Allah Azze ve Celle ona ihsan etti. Eğer bizler yeniden Allah'ın salih kulları olursak, yeryüzüne yeniden Allah'ın salih kulları varis olacak. O halde kardeşlerim, Allah'ın ayetlerini, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini yüreğimize yazarsak, yüreğimize Allah Teala'nın buyrukları hakim olursa, ashab-ı kiram radıyallahu anhum ayetleri yüreklerine yazdıktan sonra nasıl yeryüzüne o ayetleri yazdılar? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği gibi Yemen'i, Doğu Roma'yı, İran'ı, Mısır'ı nasıl fethettilerse, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sana dair müjdesi var. Roma'da fethedilecek Allah'ın inayetiyle, sen de yarın muhteşem ve muazzam bir orduyla Anadolu'dan yola çıkacaksın, Kudüs'e bakacaksın, dağlardan Vatikan'a bakacaksın, Berlin'e, Paris'e bakacaksın. Allah'ın inayetiyle yeniden bu ayetleri dağlara, yeniden duvarlara, kiliseleri Ayasofya yaparken camilerin kapılarına yazacaksın. Bedir'e yürürken Ali bin Ebi Talib'e, sıra sende, şimdi sen bineceksin diyen peygambere uyu sallallahu aleyhi ve sellem. Yetimlerle paylaşan Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünnetine iktida et. Anadolu'da Müslüman gençlik yeniden mayalanıyor. Dirilişin arefesindeyiz Allah'ın inayetiyle. Bundan sonrası alem-i İslam'ın özgürlüğü olacak.

Kardeşlerim, muazzez müminler, Allah Azze ve Celle ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkarmaya muktedirdir. يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. Tohumdan ağacı, ağaçtan tohumu çıkarır. Yumurtadan tavuğu, tavuktan yumurtayı çıkarır. Nutfeden insanı, insandan nutfeyi çıkarır. Zıtları cem eder. İnsan bakar, fakat bazen gözler tutulur, göremez. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Hakim'de bakıp da göremediklerimizi, gözlerimiz tutulduğundan hakikatine eremediğimiz eşyaya dair neler varsa onları idrak etmeye bizi çağırır. Aslında bütün bu ayetler Allah Azze ve Celle'nin kudretini anlatır bize. Müslümanlara, müminlere yorulduklarında, daraldıklarında acaba bu karanlık gecelerin sabahı yok mu dediklerinde niçin biz bu yola girdik? Bunlar şunun için başımıza geldi diye şunları ya da bunları sorguladıkları anda Kur'an-ı Hakim, ayetler onlara geceden sonra sabahın nasıl geldiğini anlatarak esasında bir tohumdan dev gibi bir ağacı, sonra o ağaçtan tohumu, o tohumdan tekrar dev gibi ağaçları çıkaran kudret-i ilahi göstererek karanlık gecelerden nasıl sabaha tekrar bu ümmetin ulaşacağının yol haritasını da verir. وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَا. Erkekle kadın arasında evde bir husumet olduğunda, adam eğer hanımına talak verdiyse, boşama verdiyse, reci talakla, bir talakla boşadıysa o kadın evde duracak. Ya da başka şekilde boşamış olsa bile kadın iddetini eşinin evinde bekleyecek. وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ. Ey erkekler, Allah'tan korkun. O kadınlar size Allah Azze ve Celle'nin emaneti. Talakla onlara zulmetmeyin. وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَا. İddetlerini beklerken erkekler boşadıkları kadınları evlerinden dışarıya çıkarmasınlar. Nafakalarını, ihtiyaçlarını evlerinde karşılasınlar. Ayetin sonunda Allah Azze ve Celle buyurur ki kardeşlerim, لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ اَمْرًا. Bilmiyorsun, belki Allah Teala bundan sonra yeni bir durum ihdas edecek, yeni bir hali var edecek, onu yaratacak. Adam hanımından nefret ediyor, boşamak istiyor, boşamanın çare olduğunu düşünüyordu. Boşadı, kadın evde, birlikte olmuyorlar, beraber olmuyorlar. Haftalar geçiyor, iddetin sonuna doğru yaklaşıyor ki adam o kadın olmadan evi idare edemeyeceğini, çocuklara sahip olamayacağını, hami olamayacağını anladı. Adamın nefreti muhabbete dönüşmeye başladı. Kadın adama yaklaşmaya başladı. Seni yaratan, beni yaratan Allah Azze ve Celle buyuruyor ki لَا تَدْرِي. Bilmiyorsun, bilmezsin ki لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ اَمْرًا. Belki Allah Azze ve Celle bu nefretten, öfkeden, gazaptan sonra yepyeni bir hal var ediyor. Yüreklerinizde belki muhabbet mayalanıyor. لَا تَدْرِي. Sen bilmiyorsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahabeye emrediyorlar. Mekke'den ayrılacaklar, Medine'ye gidecekler. Evlerini, yerlerini, yurtlarını, hanlarını, hanumanlarını bırakacaklar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la Medine'ye gidecekler. Önlerinde uçsuz bucaksız bir çöl, arkada Ebu Cehil gibi düşman var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la onlar yola çıkarken Yahudiler gibi اِذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ. Sen ve Rabbin git savaş demediler. Yola çıktılar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'de Kızılay teşkilatı yoktu. Sahabe için, muhacir için Medine'de evler, Medine'de çadırlar, çadır kentler kurulmamıştı.
Ama peygamber diyordu. Gideceklerdi, yola çıkacaklardı. Biliyorlardı ki la tedri leallallaha yuhdisu ba'de zalike emra. Sen bilmiyorsun. Belki Allah Azze ve Celle size yepyeni bir dünya hazırlıyor. Onlar Peygamberi Ekber sallallahu aleyhi ve selleme ittiba ettiler, iktida ettiler, çöllere girdiler, Medine'ye yürüdüler. Allah Resulü aleyhissalatu vesselama nerede kalacak, nerede konaklayacak, nerede yaşayacağız ya Resulallah diye sormadılar. Medine'ye gittiler, devlet kurdular, ümmet oldular. La tedri leallallaha yuhdisu ba'de zalike emra. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldi. Ashab-ı kiram, Medine'de olanlar ensar oldular. Kucaklarını, evlerini Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme açtılar. Bölüştüler, paylaştılar. Sonrasını düşünmediler. Allah için verdiler. Yermuk Muharebesi'nde Ebu Cehem radıyallahu anh, ben bir kırba suyumla amcamın oğlunu arıyordum. Nerede? Acaba şurada şühede arasında. Eğer onu sağ bulursam belki şu bir kırba suya muhtaçtır. Ona veririm, belki içer, belki onunla abdest alır, belki kanlarını yıkar diye dolaşıyordum. Amcamın oğlunu gördüm. Yanına yaklaştım. Su içer misin? Eskike dedim. Su takdim edeyim. Konuşmaya mecali yoktu. Sadece eliyle işaret edebildi. Su diyordu, istiyordu. Arkada Peygamber aleyhissalatu vesselamın öğrencilerinden başka birisi. O da su diye inliyordu ki amcamın oğlu tam suyu dudaklarına damlatıyordum, boşaltıyordum. Arkada su diye inleyeni görünce onu işaret etti. Ona git dedi. Ona gittim, ona dedim ki sen alır mısın? Tam ona veriyordum, arkadan o da su diye inleyen birini işitti. Onu işaret etti. Üçüncüye vardığımda vefat etmişti. İkinciye döndüm, o da Hakk'a yürümüştü. Amcamın oğluna geldim, o da şehit olmuştu. Çünkü onlar Medine'de Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسًا. Onlar aç kaldıkları o en zor anlarda da kardeşlerini tercih edeceklerdi. Bir damla suya çok muhtaçtılar. Dudakları kurumuştu. Kanlar içindeydiler. Ama arkadan birisi su diyordu. Peygamber aleyhissalatu vesselam onlara Kur'an-ı Hakimi bununla amel edeceksiniz diye okuyordu. Şimdi arkadan biri su diye inlerken وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسًا. Bu ayet şimdi benimle amel eder misin diyordu onlara. Arkayı işaret ediyorlardı. Zor durumdaydılar. Ama biliyorlardı ki la tedri leallallaha yuhdisu ba'de zalike emra. Belki o suyu alsalar, içseler, Allah Teala katında şehit değil de sağlıklı bir adam muamelesi görecekler. Şehadetleri yaralanacak. Suyu almadılar. Cennetin kapıları açıldı. Yermük'ten cennete taşındılar. Allah Azze ve Celle Peygamber aleyhissalatu vesselamın huzurunda cennette onlara cennetin şarabından ikram edecekti. La tedri leallallaha yuhdis ba'de zalike emra. Bilmiyorsun ki şu duvarın arkasında ne var. Yermuk'ten sonra cennetin kapıları açılacak. Kardeşlerim, Allah Resulü aleyhisselam sahabeye okudular, inandılar. Açın gözlerinizi dedi. Akıllarınız tutulmasın, idrakleriniz, gözleriniz tutulmasın buyurdu Peygamber aleyhisselam. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara takvayı anlattı. Eğer muttaki olursanız Allah yolu açacak. Siz hesap etmediğiniz yerlerden, noktalardan merzuk olacaksınız. Oralardan size rızık gelecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muhacirle Medine'ye geldi. Medine'ye gelince münafıklar vardı.
Ensar veriyor, münafıklar onların yanına geliyor. Neden veriyorsunuz? Niçin veriyorsunuz? Bunları bakmaya mecbur musunuz? Bu kadar insanı doyurursanız bu şehirde sizin çocuklarınız aç kalacak diyorlardı. Ama onlar veriyorlardı. Biliyorlardı ki la tedri leallallâhe yuhdisu ba'de zâlike emrâ. Verince mal biter. Evde çocuklar aç kalacak. Ama Allah Azze ve Celle onların ummadıkları yerden onlara kapılar açacak. Açlık bolluğa, bereketliğe dönüşecek, Allah tahvil edecek. Onu biliyorlardı, inanmışlardı. Peygamber aleyhissalatu vesselam verin deyince veriyorlardı. Muhacire evim senin diyorlar. Bağım bahçem senin diyorlar. Al kardeş, sen dışarıdayken ben burada bu evde duramam diyorlardı. Sonra Allah Azze ve Celle onların yolunu açtı, Yemen'e gittiler. Mısır'ın kapılarını, Irak'ın, Suriye'nin, İran'ın kapılarını açtı sahabeye. Onlar verince Allah Azze ve Celle onlara hesap etmediği yerden, noktalardan kapılar açtı. Kardeşlerim, muhacirler Irak'tan, Suriye'den, mazlumlar sizin ülkenize geliyorlar. Münafıklar olacak, kışkırtacaklar, vermeyin diyecekler, paylaşmayın diyecekler. Şurada hataları var, şurada yanlışları var diyecekler. Eğer biz Kur'an-ı Hakim'e, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme öğrenci olur, verirsek, vermeye devam edersek, ensar olmanın gereğini yaparsak, göreceksiniz Allah'ın inayetiyle bir asırdır İslam'a küfrün, Yahudinin kapılarını kapatmış olduğu

0: ihsan edecek. Bağdat'a, Şam'a, Kahire'ye, Doğu Türkistan'a fatih olarak gideceksiniz Allah'ın inayetiyle. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Allah'ın sözünde, Allah'ın vaadinde hulf olmaz kardeşim. Allah'ın emirlerini, talimatlarını yerine getirirsek o kapılar yeniden açılacak. Levan seferinden geri dönünce 4. Murat, Safeviler Ehl-i Sünnet beldelerini yaktılar, yıktılar. İstanbul'dan yeni bir sefer kararı çıkardı Sultan Murat. Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri'nin huzuruna geldi. Bir Allah dostu Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin kılıcını beline taktı. Büyük bir orduyla Bağdat'a doğru yola çıktı. O beldeleri fethetti. Mazlumlara imdad etti, elini uzattı. Bağdat'ın çevresindeki mahalleleri Osmanlı ordusu fethetti 4. Murat. Dediler ki, efendim, sultanım, mazlumların hocası, ümmetin hocası, zalimlerin karşısında dik duran, kırbaç yiyerek ruhunu Allah Azze ve Celle'ye teslim eden, fakat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini, emanetini çiğnetmeyen Ebu Hanife Hazretleri'nin kabri surların dışında. Madem buraya kadar geldik, kalenin dışındaki mahalleleri fethettik, Ebu Hanife Hazretleri'nin kabrine gidip Fatiha okusak olmaz dedi Sultan Murat. İçeride Ehl-i Sünnet'in alimlerini astılar, medreselerini kapattılar.
1: İzmir için ikindi ezanı vakti. İzmir için ikindi ezanı vakti.

آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Şiir gibi bir ev. Yeryüzünün en saadetli evi. Efendimiz ve Ayşe annemiz. 11 kadının hikayesini anlatıyor annemiz. Yemenli 11 kadının hikayesi. Bu kadınlar bir araya gelmiş, kocalarının hallerini anlatıyorlar. Ama önce kesin söz veriyorlar. Hiçbir şeyi gizlemeyecekleri hususunda. Ve birinci kadın başlıyor. Benim kocam yalçın bir dağın başındaki zayıf bir deve gibidir. Kolay değil ki çıkılsın, semiz değil ki götürülsün. Sert mizaçlı, huysuz, gururlunun tekidir. İkinci kadın anlatır. Ben kocamın kötü huylarını anlatmak istemem. Korkarım. Eğer anlatmaya başlarsam, büyük küçük her şeyini söyleyip geriye hiçbir şey bırakmamam gerekir. Bu da kolay değil, vakit yetmez. Sıra üçüncü kadındadır. O da kocasını kötüler. Benim kocamın boyu uzundur ama aklı kısa. Konuşursam boşanırım, konuşmazsam muallakta kalırım. Dördüncü kadın kocasını över. Benim kocam Tihame gecesi gibidir. Ne sıcaktır ne soğuk. Ne korkulur ne de usanılır. Söz beşinci kadındadır. Kocam içeri girince pars, dışarı çıkınca arslan gibidir. Bana bıraktığı ev işlerinden hesap sormaz. Altıncı kadın anlatır. Benim kocam da yedi mi üst üste katlayıp yer, çok yer, içti mi sömürür. Yiyip içmekten başka bir şey düşünmez. Yedinci kadın bir ah çeker. Benim kocamın işi sadece beni dövmektir der. Başımı yarar, vücudumu yaralar. Bunları yapmak için eline ne geçerse kullanır. Sekizinci kadın kocasını tavşana benzetir ve bir cümleyle anlatır. Güzel kokulu bitki gibi hoş kokar. Dokuzuncu kadın anlatır. Benim kocam boylu posludur, evi rahattır, ocağının külü çoktur. Evi meclis gibi bir adamdır, misafirperverdir. Onuncu kadın anlatır. Benim kocam da maliktir. Akıl ve hayalinizden geçen her hayra maliktir. Onun çok devesi vardır. Develer kesilmek üzere bekletilir. Ve söz 11. kadındadır. Söz Ümmü Zer'dedir. Ebu Zer'in hanımı. Fakat Ebu Zer Gıfari değil. Söz Ümmü Zer'dedir. Kocam Ebu Zer'di. Ama ne Ebu Zer'di.

0: Ebu Zer beni şık denen bir dağ kenarında bir miktar davarla geçinen bir ailenin kızı olarak buldu. Kulaklarımı ziynetlerle doldurdu. Beni hoşnut kıldı. Kendimi bahtiyar ve yüce bildim. Beni atları kişneyen, develeri böğüren, ekinleri sürülüp daneleri harmanlanan müreffeh ve mesut bir cemiyete getirdi. Ben onun yanında söz sahibiydim. Hiç azarlanmadım. Akşam yatar, sabaha kadar uyurdum. Doya doya süt içerdim. Bir gün Ebu Zer evden çıktı. Her tarafta süt tulumları yağ çıkarılmak için çalkalanmaktaydı. Yolda bir kadına rastladım. Kocam bu kadını sevmiş olacak ki beni bıraktı. Onunla evlendi. Ondan sonra ben de bir başkasıyla evlendim. O da iyi bir adamdı. Bu kocam da bana "Ey Ümmü Zer, ye iç, yakınlarına ihsanda bulun" derdi. Buna rağmen ben bu ikinci kocamın bana verdiklerinin hepsini bir araya toplasam Ebu Zer'in en küçük kabını dolduramaz. Yemenli 11 kadının hikayesi bitmişti. Efendimiz Ayşe annemize gülümseyerek baktı. "Ey Ayşe, ben sana Ebu Zer'in Ümmü Zer'e nispeti gibiyim. Şu farkla ki Ebu Zer Ümmü Zer'i boşadı. Ben seni boşamayacağım. Biz beraber yaşayacağız." Ayşe annemiz "Ya Resulallah" dedi. "Beni nasıl seviyorsunuz?" Efendimiz yine tebessümle cevap verdiler. "Ey Ayşe, ilk günkü gibi, kördüğüm gibi." Şiir gibi bir ev, yeryüzünün en saadetli evi. Yemenli 11 kadının hikayesi. Efendimiz ve Ayşe annemiz. Yüzünde tebessüm, gönlünde huzur. Mutludur evin sahibesi. Müminlerin şerefli annesi.
1: www.yıldızfm.com.
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

De bizde anlam, ifade, kavram bizde, kavram bizde Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok, yok bizde Yıldız Efendi. Yok bizde, yok, yok.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولقد آتينا داود

فقد الطير فقال ما لي

ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Dünya güneşin etrafında dönüyor, ay güneşin etrafında dönüyor, dünyanın başka bir etrafında dönmüş oluyor. Bunlar coğrafi anlatımlar açısından önemli ve doğru tespitler. Ama mümin insan olarak bizim dünyamız nerede dönüyor? Biz bunu özellikle bilip korumak ve sürdürmek zorundayız. Dünyamızın yörüngesini değiştiremeyeceğimize göre döndüğü yörüngeyi bizim yörüngemiz bileceğiz. Dünyamızı terk edemediğimiz için, terk etmemizin uygun olmadığına inandığımız için. Bizim dünyamız kitap olarak Kur'an'ın etrafında dönüyor. İman dünyamız. Peygamber olarak Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'ın etrafında dönüyor. Akide olarak, din olarak İslam'ın etrafında dönüyor. İnsan grubu olarak dünyamız Ashab-ı Kiram'ın etrafında dönüyor. Çünkü biz yeryüzünde ümmeti Muhammed olarak varız. Ümmeti Muhammed bir kabile adı değil, bir yöre adı değil, bir zaman adı değildir. Ümmeti Muhammed belli bir yörüngede din yaşayıp Allah'a ulaşmak isteyenlerin adıdır. Ve sayısını Allah'ın bilebileceği kadar büyük bir insan grubunun adıdır ümmeti Muhammed. Başı var, dibi var. Başında ashab-ı kiram dediğimiz birinci nesil var. Ashab-ı kiram İnsan olarak, Müslüman olarak kesinlikle bizden sonraki nesillerden herhangi birinden farklı değiller. Ama bir yürüyüş yapıyoruz grup olarak, grubumuzun önünden gidenlerin peşinden gidiyoruz biz. Sokak lisanıyla söyleyecek olursam, ön tekerin gittiği yerden gidiyoruz biz. Ashab-ı kiram ön teker gibiler. Vagonun çektiği tarafa doğru gidiyoruz. Aynı güzergahı kullanmadığımız dakika yörüngemiz değişir. Değişince ashab-ı kiramla aramızda yörünge farkı oluştuğunda Ashab-ı kiram biraz sonra göreceğiz. Kimlik ve sonuç açısından garantili insanlar. Allah ve peygamberi ashab-ı kiramı garanti altına almışlar. Kitle olarak, fert fert olarak değil. Onlar ümmeti Muhammed denen olgunun ön tekeri durumundalar. Onlar da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çektiği tarafa doğru gidiyorlar. Onlar garantili bir yol kat ettiklerine göre onlardan sonra gelip de yana sağa sola ters istikamete yön çizenler doğru olamazlar. Neden doğru olamazlar? Çünkü Kur'an
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve tarih, ashab-ı kiramın gittiği istikametin Allah'ın gösterdiği istikamet olduğunu gösteriyor. Kıyamet gününe kadar Muhammedun Resulullah ilavesiyle Allah'a iman eden herkes, Ebu Bekir'in ve peşindeki on binlerce sahabinin izini sürmek zorundadır. Ön teker ashab-ı kiramdır. Müslümanların camilerinde, medreselerinde ashab-ı kiram filan meşhur şairden, yazardan, çizerden sonra gelmeye başladığı her gün ümmeti Muhammed'in gidiş istikametinde sorun oluşmuş ya da yolda duraklama olmuş demektir. Ashab-ı kiramın izini sürdüğü kadar ümmeti Muhammed istikamet üzeredir. Bu izde sorun oluştuğu sürece de istikamette veya gidiş hızında sorun var demektir. Bu nedenle diyoruz ki bizim yörüngemiz ashab-ı kiramın yörüngesidir. Biz Resulullah'ın ümmetiyiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelen vahyin pratik şekli ashab-ı kiramdır. Ashab-ı kiramı kaldırdığımız zaman teori olarak bir İslam kalır ortada. Şeytan ve şeytanın adına iş yapanlar ashab-ı kiramdan sonra istedikleri İslam'ı oluştururlar. Herkesin istediği İslam, uluslararası güçlere zarar vermeyecek İslam değil, Allah'ın razı olduğu İslam cennete koyacak. Allah'ın razı olduğunun garantili olduğu tek İslam şekli ashab-ı kiramın İslam'ıdır. Onların yaşadığı Müslümanlıktır. Bu nedenle 2010'lu yıllarda, 3010'lu yıllarda, varsa dünyanın ömrü 5000'li yıllarda, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ın pratiği Ebu Zer'dir, Enes İbni Malik'tir, Osman İbni Affan'dır, Abdullah İbni Mes'ud'dur, Aişe'dir, Sevde'dir, Zeynep'tir. Yani ashab-ı kiramdır. Müslümanlar ashab-ı kiramı tuttuğu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tuttuğu derecede tutmayı becerebildikleri kadar pratikleşmiş bir İslam yaşayacaklar. Ashab-ı kiram abartılıp önce

milletlerin yaptığı gibi putlaştırıldığı zaman, ya da çoluk çocuk seviyesindeki insanların Ebu Bekir'i, Ömer'i, Ali'yi tartıştıkları zaman, hangisi olursa olsun artı veya eksi aşağı doğru çekildiği zaman, yukarı çıkarıldığı zaman ashab-ı kiram, İslam ya buharlaşmıştır ya donmuştur. İki halde de İslam Allah'ın istediği İslam değildir. Tekrar özetliyorum. Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, bu ümmetin ön tekeri durumundadırlar. Onların gittiği istikametin doğru ve uygun olduğunu Allah söylüyor. Peygamberi söylüyor, tarih ispat ediyor. Kıyamete kadar hiç kimse onların blok olarak gittikleri istikametin dışında doğru bir yön iddiasında bulunamaz. Ashab-ı kiramdan daha takva olmak mümkün değildir. Daha büyük niyetler belki taşınabilir ama Allah onaylı, peygamber onaylı doğruluk mümkün değildir. Sahabilik mümkün olmadığı için Allah'ın vahiy gönderip razıyım diyeceği bir bilgiyi elde etmek, kulaklarla duymak mümkün olmadığı için. Bu sebeple bugün ve yarın tıpkı dünkü gibi, tıpkı Sıffin'de ve Cemel'de olduğu gibi, Yarmuk'ta ve Kadisiye'de olduğu gibi, ümmeti Muhammed Kudüs gibi, Mekke gibi, Medine gibi ashab-ı kiramı da koruyabildiği sürece İslam iyi durumda demektir. Ashab-ı kiram isim olarak, değer olarak çoluk çocuğun ağzına sakız gibi indirildiği zaman, ashab-ı kiramı bir aşık ozan gibi insanların rahat tartışılabildikleri ortamlar, aslında Resulullah'ın başarısının tartışıldığı ortamlardır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emanetimi verdim mi sorusuna aldık diye cevap verdiler. Allah da tamamdır bu din dedi. Alanın ve verenin şahidi Allah. Kur'an bunu böyle belgeliyor. Yani 23 yıl üzerine Allah'ın dünyada var olmasını istediği mümin kitleyi Resulullah yetiştirip gittiğine inanarak gitti. Daha sonraki kuşaklar ashab-ı kiram üzerinde tartışma açtıkları her gün ve her konu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin işini bitirip başarıp gidip gitmediği ile ilgili bir tartışmadır. Müslümanlar ne kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 23 yılda başardı bu işi diye tartışabilirlerse, mesela şunu diyebilirlerse, yahu Efendimiz pek çok şeyi açık bıraktı gitti. Haşa. Bazı şeyleri beceremedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyebilirlerse, ashab-ı kiramı da tartışabilirler. Çünkü ashab-ı kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin fiili projesidir, fiili başarısıdır. Çocuklarının katili olacak insanlardan, alkolik bir nesilden, kaçkın ve kaçak nesilden meleklerle yarışacak bir nesil yetiştirdi 23 yılda. Bunun da şahidi Allah'tır. İza ca'a nasrullah vel feth ve ra'eyten nase yedhuluna fi dinillahi afwaca. Allah şahit, fethi, nasır geldi. Grup grup insanlar Allah'ın dinine girdiler. El yevme ekmeltu lekum dinekum. Allah'ın dini bugün tamam oldu, proje uygulandı. İlk defa
Adem aleyhisselamdan beri, Allah yeryüzüne peygamber gönderdiğinden beri ilk defa Medine'de Allah'ın muradı gerçekleşti. Peygamberlerinden bir peygamber Allah'ın indirdiği dini kamilen oturttu. O kadar oturttu ki kıyamete kadar yetecek kadar oturttu. Ashab-ı kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerinden bir mucizedir. Yetişme standartları, başarı oranı ve pratik Müslümanlık uygulaması açısından ashab-ı kiram herhangi bir şekilde savaşta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin parmaklarının arasından su akması kadar, elinde yemeğin 300 kişiye yetecek kadar bir kuzunun çoğalması mucizesinden daha büyük bir mucize, İkrime, Ebu Cehil'in oğlu İkrime'nin La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip mücahitlerden, şehitlerden biri olmasıdır. Ashab-ı kiramın varlığı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hatemul Enbiya, son peygamber olmayı hak ettiğinin belgesidir. Blok olarak ashab-ı kiram tartışıldığı zaman tıpkı sen ehliyet almışsın, araç sürüyorsun ama torbille mi aldın bunu diye bir şoför itham edilir gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem itham edilecek demektir. Elbette Allah bunu kıyamete kadar hiç kimseye yaptırmayacak. Ebu Bekir'i ve ashab-ı kiramı abartıdan ve eksiltmeden muhafaza edecektir Allah. Biraz sonra bunun belgesini göreceğiz. Bu sebeple biz ashab-ı kiramı konuşurken sıradan bir konu konuşmuyoruz. İslam dininin herhangi bir konusunu konuşmuyoruz. İslam'ın kıyamete kadar döneceği yörüngeyi, çizilmiş istikametini konuşuyoruz. Bunun için dünya nasıl dönüyor sorusuna cevap verirken bizim dünyamız, ümmeti Muhammed'in dünyası sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiramın önünü çektiği bir konvoyla dönüyor diyoruz. Ashab-ı kiramın bugüne kadar ki hem yaptığımız derslerde hem ashab-ı kiramla ilgili okuduğumuz eserlerde genellikle faziletleriyle ilgili, cihatlarıyla ilgili, çalışmalarıyla ve Müslümanlıklarıyla ilgili konuları hep ele aldık. Bugün burada bunları tekrar etmeyeceğiz. Onlar göz önündeki bir nesildiler. Göz önündeki nesildiler. Allah'ın murakabesi altındaydılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elleriyle yoğruldular. Onun gözü önünde hayat yaşadılar, Müslümanlık yaşadılar. Ashab-ı kiramın o yönlerini, o mübarek İslamlarını, o Uhud sahnelerini bir kere daha konuşmamıza gerek yok. Zira biz onları konuşurken Uhud ne kadar güzeldi filan derken, Kur'an'da Allah onları nasıl övüyor derken, şeytan biz kahvemizi içerken soframızı deviriyor fark edemiyormuşuz meğer ki. Ashab-ı kiram bu ümmetin yörüngesinde ön teker durumunda, yön çizen durumunda oldukları için ashab-ı kiramın tartışılması Avrupa'da Hristiyanlar Yahudi hahamların hoca oldukları üniversitelerde, enstitülerde, araştırma kurumlarında İslam dininin ilk neslinin, Resulullah'ın gözünün önünde yetişmiş olan neslin üzerinde oryantalistlerin, daha sonra da onların yettirdiği talebelerinin İslam topraklarında ashab-ı kiramla ilgili tezler, teoriler üretmeleri
ve sonra da Ağrı Dağı'nı gezen bir turistin hayatını anlatır gibi ashab-ı kiramla ilgili ileri geri konuşmaları neticede bizim Uhud'daki şehitlerle meşgul olurken Uhud'un değersiz hale geldiğini fark etmememizi sonuçlandırdı. Bu sebeple bu dersimizde ashab-ı kiramın bizim yörüngemizdeki ön teker olma boyutunu konuşacağız. Çok değerli faziletlerini konuşmaya gerek kalmadı. Dost ve düşman onları biliyor. Hatta Müslümanların sömürülmesi için bile ashab-ı kiram kullanılıyor. Bir toplantıda Ebu Bekir'in cömertliğini şöyle bir coşup anlattın mı, 3 lira verecek olan 5 lira veriyor. Dergiden 2 tane alacak olan 4 tane alıyor Ebu Bekir'e benzemek için. O dönemi geçmiş olmamız lazım. Zaten herkes Ebu Bekir'in cömertliğini fazlasıyla bile, Ebu Bekir'in yapmadığı kadarıyla bile anlatmayı biliyor artık. Ama bu arada abartırken Ebu Bekir sevgisini ya da ashab-ı kiram sevgisini, asıl onların peşinden gitme ve onları din önderleri olarak görme kabiliyetimiz ne oluyor, bunu merak etmemeye başladık. İşte birisi şöyle cennet böyle huri diye iki şiir yazmaya görsün, cuma hutbelerinin konusu oluyor. Kaç asır sonra yaşadığı halden Abdullah İbni Mesud'dan, kaç asır sonra yaşadığı halde cuma hutbelerinde konu oluyor. Ama Abdullah İbni Mesud dedi ki diye cuma hutbesinde 3 söz duymuyoruz. Halbuki binlerce sözü var. Ömer bin Hattab'ın yüzlerce nakledilmiş sözü var. Demek ki biz bugün ashab-ı kiramın ağırlığı üzerinden bir ders yapmamız gerekiyor. Onların şahsiyetleri değil, kimlikleri, faziletleri, değerleri değil, ashab-ı kiramın üzerimizdeki ağırlığını konuştuğumuz bir ders yapmamız lazım. Bu ağırlıkla oynandığı zaman dara bozulacak, terazinin dengesi bozulacak, bunu vurgulamamız lazım. Arkadaşlar, elimizdeki tabloda ashab-ı kiramın yerini tasvir eden şemamızda diyelim 3 kavram açılım yapılarak önümüze konuyor. Vahiy, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiram. Vahiy ne demek? Allah'tan bize gelen mesaj demek. Yani Allah demek. Allah'tan bize gelen bu vahyi Abdullah'ın oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem getirdi. Getirince de doğumhanelerde doğan her çocuğun nüfus kağıdında kullanma kılavuzu gibi dağıtılmadı kimseye. Cebrail aleyhisselam Allah'tan alıp Muhammed aleyhisselama getirdi. Muhammed aleyhissalatu vesselam da aldı, ashab-ı kiramın üzerinde pratik hale getirdi. Dolayısıyla Allah, Cebrail, vahiy, Muhammed aleyhisselamın peygamberliği, tekrar ediyorum, Allah, Cebrail, Muhammed aleyhisselamın kendisine ulaşılan yol olan vahiy ve peygamber olarak Muhammed aleyhisselam, bu 4 şey Arş-ı Ala ile Medine Ravza-i Mutahhara arasında bir link kanalı gibidir. Bir link gibi duruyor. Levh-i Mahfuz'da namaz diye bir şey yazıyormuş. Onu Cebrail oradan almış gelmiş. Vahiy olarak yeryüzüne indirmiş. Muhammed Aleyhisselam'ın kalbine akıtmış. İnsan olarak bir şey görmemiz mümkün değil bizim.
Peygamber aleyhisselam ortaya çıkmış ve ey insanlar diye konuşmaya başlamış. On binlerce peygamber öyle konuştu zaten. Beş tane on tane değil, bin tane on bin tane değil. Yüz küsür bin peygamber ey insanlar diye konuşmaya başladı. Ama suya konuştular adeta. Hava moleküllerinde kayboldu gitti konuştukları. Ama Abdullah'ın oğlu Muhammed aleyhisselamın konuştuğu her söz taşa oyulmuş yazı gibi ashab-ı kiramın üzerine yazıldı. Öyle bir yazıldı ki İblis aleyhillâne 1400 senedir bir kelimesini silemedi bir daha. Musa aleyhisselamdan, Davut aleyhisselamdan ve İsa aleyhisselamdan 20 sene sonra tek bir kelime bırakmadı İblis. Çünkü hiçbir peygambere Enes İbni Malik gibi, Aişe gibi bir samimi dost, Ebu Bekir gibi vefalı bir dost nasip etmemişti Allah. Bahsettiğimiz Allah, vahiy, Cebrail ve Muhammed aleyhissalatu vesselamın peygamberliği, bu dört değer İslam şeklini ashab-ı kiramın üzerinde aldı. Oynandıkça ashab-ı kiramla, oyulmuş taştaki yazı ile oynanmaya çalışılacak demektir. Elbette Allah'ın kaderini kimse bozamayacak. Ama taştaki oyuklar çamurla doldurulursa, bir yağmurla o çamur gidinceye kadar taştaki yazı okunmayabilir hani. Bu kadar olur tehlike. Elimizdeki bu tabloda kavramlara dikkat edelim. Vahiy ne demek bizim için? Din demek. Allah ile bağımız demek. Sorumlu olduğumuz sistem demek vahiy. Dirilirken kıyamet günü ne için ve nerede, neden dirileceğimiz, nasıl dirileceğimizin adı, sistemimizin adı vahiy sistemidir bizim. Dolayısıyla birinci paragrafımız vahiy paragrafıdır. Dinimizin adı vahiydir. Allah ile iletişimimizin adı vahiydir. Ve bu vahiyden sorumluyuz biz. Bu vahiy Resulullah'a iniyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vahyin ilk muhatabıdır. İlk ve tek örnektir. Başka türlü başka kimseye vahiy gelmeyecek, gelmesi mümkün değildir. İlk öğretmendir. Ve ashabının kefilidir. Çünkü biz veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonraki herhangi bir insan ashab-ı kiramın aracısı olmadığı bir dini öğrenemeyecektir kıyamete kadar. Kaldırdığın zaman ashab-ı kiramı, insanlığın Allah ile bağını koparmış oluyorsun. Ama ashab-ı kiram olduktan sonra başka hocalar, hacılar, şeyh efendiler, alimler, imamlar olmasa da olur. Ebu Hanife olmasa Malik bin Enes olur. Muhammed bin İdris olmasa Ahmet bin Hanbel olur. Biri olur muhakkak. Ama Aişe'yi kaldırdın mı, İslam'ın aile hayatına ait bütün dosyaları imha etmiş olursun. Aişe'yi kaldıramazsın. İslam gider. Allah'ın kullarına gönderdiği mesajı kaybolur. Bunun için ashab-ı kiramın kefalet altına alınması lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ashabının kefili olmuştur. Ashab-ı kiram kimdir? Üçüncü paragrafımız. Vahyin
tatbik edildiği ilk nesildir ashab-ı kiram. Hiç tartışmasız ilk defa namazdan, oruçtan, hacdan,

sadakadan, hırsızlığa cezadan, sadakadan vesaireye kadar hicrete, cihada, seyahate, ziraate kadar insanlıkla ilgili Allah'ın ne kadar emri ve yasağı varsa tamamının ilk uygulaması ashab-ı kiram üzerinde yapılmıştır. Onların birinci boyutu. İkincisi, ashab-ı kiram bu yükün altına girerken metafizik şartlarda girmediler. Beşer içinde bir beşer olarak girdiler. Belki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için vahye muhatap olmak, yüreğinin yıkanmış olması gibi farklılıklar dikkate alındığında, nihayetinde peygamber Miraç görmüş, Cebrail yanı başında, yani beşer ama ilave destekler görmüş bir beşer denebilir mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için? Elbette denir, denebilir. Sıradan değil. Tamam insan, tamam yetim bir çocuk, tamam yiyor içiyor, ama yani Kur'an'a bakıyoruz ki gökler kainat hizmetine sunulmuş, koruması olmuş hep.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: Huvellezî eyyedek, seni destekledi Allah diyor Kur'an. İnsan ama arkadan sürekli Allah melekleriyle, hatta tabii dünyanın, coğrafyanın bir takım kurallarının da ötesinde destekler görmüş. Yürüdüğü yollara bulutlar serilmiş. Bulutun şemsiyelediği birisi. Ama ashabı %100 bizim gibi. %100 insani şartlarda bu yola çıktı ashab-ı kiram. O yüzden ashab-ı kiram ilk nesil, beşerin içinden %100 beşer olan ilk nesil. Bunun için biz ashab-ı kiramı önümüzde görürken, ashab önümüzdedir derken, bizden farklı olmadıkları için takip etmemizde sorun yok ashab-ı kiramı diyoruz. Ve ashab-ı kiram 15 günlük hızlandırılmış eğitime tabi tutulup daha sonra da görev yerlerine sevk edilmiş askeri birlik değildir. 3'ü 5'i sağa sola gönderilmiş olsa bile, bilhassa ashabın önder tablosunda bulunan ileri gelenleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin fiziki göz mesafesi alanında kalmışlardır 23 sene. Efendimizin göz mesafesi altında kalmışlardı. Göz önündeki nesildir ashab-ı kiram. Diploma aldıktan sonra görev merkezine gidip orada 15 sene öğretmenlik yapıp sonra emekli olmuş kimseler değil. Talebelikleri de, görev alanları da, her şeyleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin göz mesafesi içerisindedir. Ne coğrafi olarak ne de zaman olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle aralarında bir mesafe olmamıştır ashab-ı kiram için. Ve ashab-ı kiram örnek olması zorunlu bir nesildir. İslam açık bir dindir. Uygulamaları su üzerine yazılmaz. Öyle uydurmak istediğin zaman mağarada Peygamber aleyhisselam Ebu Bekir'e söylemiş. Ne söylemiş? Sen bilemezsin. Kim bilmiş? Biri bilmiş. O kim? Onu da bilemezsin. Böyle bir İslam yok. Bu sadece Allah ve peygamberi arasındaki ilişkidir. Peygamberden aleyhissalatu vesselam ashabına açık, net, okunur, duyulur, ellenir şeyler iletilmiştir. Çünkü ashab-ı kiram örnek olması zorunlu nesildir. Kıyamete kadar İslam'ın gözde görünür şeklinin olması lazım. Nesillerin Medine'de namaz kılarken Ebu Bekir'i görüyor olması lazımdı. Cihad eden Halid'i gören nesiller şarttı. Şimdi duyuyorum, görüyorum gibi hissediyorum kendimi. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huzeyfe'ye gizli şeyler söylemişti. Kaç tane sahabi var? Kulağına bir şeyler söyledi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Diğer sahabiler bilmiyorlar. Evet, öyle. Şuab-ül İman'da Beyhaki'nin İmanın ve İslam'ın pratiğini saydığı Binlerce hadisin içinde bunlardan biri var mı? Öyle hanımıyla da özel aile hayatı yaşadı sallallahu aleyhi ve sellem. Onları da kalkıp gece şöyle yaptık, böyle konuştuk diyecek halleri yok herhalde. Müslümanlıkla ilgili İslam'ın fizik olarak elle tutulur, gözle görülür, Allah'ım böyle istiyorum, bunu böyle şekillendirin dediği konularda gizlisi saklısı yoktur İslam'ın. Kalpten kalbe akmaz İslam. Pratikten pratiğe akar. Kur'an'ın okunmayan ama ruhtan ruha geçen ayetleri var mı? 114 sure ama 7 tane de ilave sure var. Onları belli bir makama ulaştın mı Allah Teala kalbine akıtıyor. Var mı böyle bir şey? Hayır. Hafızların "Eûzu billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim" deyip okumaya başladıkları şeydir Kur'an. Namazın bir seccadede kılınan şekli, bir de Kabe'yi tavaf ederken dönüyorsun, birden fırıldak gibi bir çıkıyorsun göklere kadar, bir de orada 250 rekat kılıp geri geliyorsun 10 saniye içinde. Böylesi yok İslam'ın. Böyle bir şey yok. Uçmak yok İslam'da. Neden uçmak yok? Çünkü ashab-ı kiramın yaptığı kadardır İslam. Ondan ötesi zincirin atlanarak Resulullah'a ulaşılması anlamına geliyor. Basamak atlama. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme mesela 100 sene sonra rüyada görüp bana böyle dedi, evlenme dedi, ben de evlenmedim. Yahu on binlerce sahabisine niye bekar kalıyorsun dedi. Bana özel uygulama. Bu zenginlerin ve forsluların özel işlem gördüğü bir dünyanın hastalığını kapmış olduktan sonraki anlayıştır. Ashab-ı kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği İslam'ın pratiğidir. Allah onlardan razı olsun. Namazı, teheccüdü, cihadı, infakı, aşkı, sevgiyi, samimiyeti, vefayı, işledikleri günahlardan dolayı eziyet çekmeyi, kırbaçlanmayı, kollarının kesilmesini, kafalarının vurulmasını, recm edilmelerini, Medine'de konuşmama cezasıyla cezalandırılmalar vesaire her türlü pratik üzerlerinde yapılmış bir nesildirler. Kaldırdığın zaman onları papazların istedikleri şekli verdikleri Hristiyanlık gibi, birilerinin de İslam'ı istedikleri gibi şekillendirebildikleri bir din ortaya çıkar. Ömer sağken bu olmaz. Ali sağken olmaz bu. Ali ruhu, Ömer ruhu yaşatıldıkça da dünyada biiznillah gerçekleşmeyecektir bu. Bu nedenle biz ashab-ı kiramı konuşurken göz önündeki nesildiler dedik. Görme mesafesi içerisinde kaldılar hep. Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözlerinin kapandığı günden sonra sahabi olmak da mümkün değil bir daha. Bütün bu sözler o mübarek iki güneş gibi duran gözün gördüğü insanlar için, Müslüman insanlar için geçerli. Ve çok önemli bir nokta daha, ashab-ı kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilme gayesinin paketlenmiş şeklidir. 23 yılda Allah-u Teala'nın cahiliye diye isimlendirdiği bir toplumdan İsrailoğullarının peygamberleri gibi bir ordu yetiştirdi. Babasından malını acıyan insanlardan bütün malını bir fakire hibe eden vefakar, cömert bir nesil yetiştirdi. Kur'an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mucizesidir. Kıyamete kadar büyük bir mucizedir. Mi'raç Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mucizesidir. Ama 23 yılda kökten değişmiş bir nesil yetiştirmek insanlık tarihinde bir defa ve son defa Medine'de gerçekleşmiştir. Ashab-ı kiram tablo olarak Muhammed aleyhisselamın kainat mucizesidir. Biz Miraç'a çıkarken Burak'la değil de başka bir katırla çıktı, bilmem neyle çıktı diye tartışsak ne kadar abes ve onun şahsiyetine zarar verir bir iş yapıyorsak, ashab-ı kiramı da tartışırken aynı hatayı işlemiş oluruz. Maazallah. Bu sebeple ashab-ı kiramın Bedir'de sür atını geliyoruz ya Resulullah arkandan deyişleri münferit bir hareket olarak elbette göz yaşartan, kalp ürperten, saçları diken diken yapıp insanı başından dimdik tutan heyecanlı bir olaydır. Allah'ım, Musa aleyhisselama kavmi git sen orada Allah ile beraber savaşın, biz burada sizi bekleriz dedi. Ensar isimleri

oluşturdukları kimlik, bu ümmeti Muhammed'in kıyamete kadar koruması gereken voltajının ölçüsüdür. Sür atını, arkandayız ya Resulallah diyenler gibi demek için onlar vardır önümüzde. Yoksa Müslümanların paralarını toplamak, gençlerini heyecanlandırmak ve bizim çalışmalarımızın aktif elemanı haline getirmek için yapılan propaganda türü çalışmalar değildir bunlar. İsraf edilmiş olur aksi takdirde ashab-ı kiram, sırf bu maksatla kullanırsak ashab-ı kiramı. İmanın şartları arasında ashab-ı kirama iman etmek diye bir şey yoktur. Ama ensarı sevmeyene münafık diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem.

Bu ne gibi biliyor musunuz? Güneş yoktur dese deli diyecekler adama zaten. Tıpkı ben iman etmiyorum demek gibi. Ama perdeni, kalın bir perdeni cama gerdin mi gün ortasında

imanın şartlarından, Müslümanlığın gereklerinden değil ama Müslümanlık o adamlar. İman onların iman ettiği şeydir. Tıpkı insanın ben yokum demesi gibi bir şey bu. Nasıl sen yoksun? Bak yokum diye bağırıyorsun, yokum diyorsun. Konuşan dil nasıl ben yokum der? Demek gibi bir olay bu. Kardeşlerim, ashab-ı kiramın faziletini, büyüklüğünü Ebu Bekir'in gökleri yarıp giden o imanını haşa maazallah maazallah basit görmek gibi bir gafletle Rabbime gitmek istemem. O değil maksadımız. Yeri geldiğinde saatlerce onların Allah ve Resulünün şahidi olduğu faziletlerini konuşuruz. Ama bal güzel, bal güzel, bal güzel, bal güzel, bal güzel demenin bir faydası yok ki. Bal güzel, kavanoz da burada. Sen, ashab-ı kiram büyük, büyük, büyük, büyük, büyük. Oh be, maşallah, maşallah. Ne kadar da faziletli iş yapmışsın. Burada ashab-ı kiramın tenkis edilmesi, yani kadru kıymetinin küçük görülmesi münafıklıkla ilgili bir durumdur. Bu ümmetin gelecek stratejileri açısından kendi bindiği dalı kesmektir. Ön vagonla bağlantımızın koparılmasıdır. Bu da bu bilgide, yani ashab-ı kiram bizim kıyamete kadarki stratejimizin temel taşlarından biridir. Bu böyle bilinsin ifadesi, onlar göz önündeki nesildiler. Biz gözden ırak bir nesiliz. Bizden biri bu halimize rağmen ashab-ı kiramdan daha iyi düşünmüş olamaz. Bunu da bilelim. Sür atını denize ya Resulallah demenin hangi mantıkla oluştuğunu anlayalım da ashab-ı kiramı masal dünyasında değil, iş yerinde, camide, evimizde, siyasetimizde, ticaretimizde, seyahatimizde pratik hale getirelim. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme inen din onların üzerinde şekillendi. Onlar üzerinden yapılan çalışmalar kıyamete kadar Allah'ın izniyle başarılı çalışma olacaktır. Bunun için şu tablomuzda ashab-ı kiramın iman dünyamızın yörüngesindeki yerleri konusunda vahiy, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiram ağının nasıl kurulduğunu tefekkür edelim. Elbette sizlere ev ödevi gibi ödev verip şimdi bundan kompozisyon yazacaksınız. İşte şöyle olacak, kenardan bir santim içeri olacak, paragraflar üç kelime içeride olacak. Böyle diyecek halim yok. Ama arkadaşlar, çok dinlemek maharet değil. Ashab-ı kiramın pek çoğu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i 100 gün dinlememişlerdir. Nereden dinleyecek, nerede bulacaklardı? Ya Resulullah bir cihatta sallallahu aleyhi ve sellem, ya onlar dışarılarda tarlalarında. Zavallılar nerede bulup dinleyeceklerdi? Ama bir dinlediler, pir dinlediler. Şimdi biz evli barklı olan kardeşlerime tavsiye ediyorum. Bir yurtta kalan genç delikanlı kardeşlerime tavsiye ediyorum. Hanım kızlarıma tavsiye ediyorum. Üçü bir araya gelip ashab-ı kiramı bu tablodaki

gibi görebiliyor muyuz? Böyle mi görüyoruz? Ashab-ı kiram deyince dinimiz ve Resulullah'ın yetiştirdiği nesil aleyhissalatü vesselam bağlamında kalan başlıkları görebiliyor muyuz? Elbette böyle görüyorduk canım diyorsa birisi, böyle bir imali fikir yapalım, oturalım, tabi böyle görüyorduk, bizim evde hep böyle görüyorduk zaten diyorsak, o zaman ailesiyle ilgili, analarımız olan ailesiyle ilgili ileri geri konuşulduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerini rivayet eden ashab-ı kiram konuşulduğunda, Ali, Muaviye radıyallahu anhum cemiyen arasındaki mesele konuşulduğunda, ashab-ı kiramla ilgili şeyler konuşulduğunda ne hissediyoruz? Sen Müslüman değilsin diye ulu orta birisi bize bir şey söylediğinde, ithamda bulunduğunda ki ürperişimiz ashab-ı kirama dokunulduğunda var mı bizde? Mühim olan bu zaten. Ulu orta Afrika'dan bir insan seçsek, Medine'de Muhammed Aleyhisselam'ın arkadaşları hakkında kötü bir niyetin var mı desek, bana ne, niye olsun ki ya? Tamam, ne diyecek ki adam? Ama adım adım, ilmik ilmik gömleğimiz sökülürken biz sadece Haçlı ordularının topraklarımızda filan yeri bombaladıklarıyla meşgul olurken, Müslümanların zekat ve fitreleriyle okumuş gençlerinin de ilahiyat fakültelerinde Ebu Hureyre diye istihza edecek şekilde konuşmalarını dikkat ediyoruz, nasıl yorumluyoruz? Sadece bir örnek zikredeceğim. Ebu Hureyre radıyallahu anh binlerce peygamber sözü nakletmiştir. Kendisi binlerce futbolcunun transfer ücretlerine varınca, oynadıkları takıma ve attıkları gollere varıncaya kadar bilir bu berbat çağda. Ebu Hureyre nasıl 5000 tane isim ezberledi, hadis ezberledi diye soru sorar utanmadan. Filan takımın futbolcusu filan sene şu golü atmıştı, hem de şuradan atmıştı, hakem de yok demişti diyor. Sen bildin mi, zekan mübarek oluyor. Peygamber duası almış bir insan bir mucize olarak Peygamber Aleyhisselam'dan hadisler nakletti mi, onda tereddüt oluyor. 17 yaşında bir çocuk 10.000 soru soruluyor ve cevaplıyor ve hepsini test ediyor, üniversite imtihanına hazırlanıyor. Belki 10.000'den fazla soru soruyor bir sene içerisinde, cevap veriyor onlara. Kendisinden önce 10 sene yapılmış üniversite imtihanında çıkan bütün soruları ezberliyor. Bir şey olmuyor. Ebu Hureyre 500 cümle ezberledi. Bu nasıl olur oluyor? Misal veriyorum. Yoksa konumuz Ebu Hureyre radıyallahu anh değil. Ama ashab-ı kiramla oynandığında neyle oynandığını anlatmak için misal veriyorum. Burada kardeşlerim, özellikle ashab-ı kiramın faziletini konuşmayacağız. Zaten biliyoruz onları. Ama ashab-ı kiram üzerinde bugün şeytan, iblis aleyhillâne kendine göre bitmez tükenmez bir ipucu yakalamıştır. Nedir o ipucu? Diyor ki iblis, madem Allah peygamberinin şahitliğiyle iyi adamlar olarak bunları gönderdi, bunlar İslam'ı en iyi biliyorlar, değil mi? Evet, ashab-ı kiram en iyi biliyorlar. En samimiler bunlar. He, en samimiler. Biri şu özelliği, biri bu özelliği, öbürü de öbür özelliğiyle Allah'ın rızasını kazanmış. Evet.
Cennetle müjdelenmişler. Evet. Peygamberin hanımı olunca bütün müminlerin anası olmuş bir kısmı. Evet. Niye birbiriyle dövüştüler bunlar diyor. Bunu 1400 seneye yakın zamandan beri iblis Anadolu deyimiyle temcit pilavı gibi kaynatıp duruyor. Hep ilahiyat fakültesine kaydolanlar ilk defa keşfetmiş gibi madem öyle niye savaştı Ali ile Muaviye diyor. Maşallah bunu nasıl keşfettin var ya, bu sümen altı kalmıştı, bunu keşfetti, büyük büyük keşif. Keşif ödülü alır bu. İblisin iyi bir tuzağıdır bu. Bu tuzağa yakalananlar ashab-ı kirama biraz önce tarif ettiğimiz şekilde bakmaları mümkün değildir. Ve bu şekilde ashab-ı kiramı puan düşürerek, yani beğenen peygamberden sonra birbirine girmiş bunlarla, güya da iyi Müslümanlar. Peygambere can verdiler, sonra da peygamberin canını alacaklardı az kalsın. Haşa. Dedirttiğinde şeytan bir taşla iki kuş vuruyor. Birincisi, böyle düşündürerek Ebu Hureyre abi dedirtiyor. Sanki bir gazete muhabirini anar gibi Enes İbni Malik'i anıyor. Bunu öyle yapıyor ki adım adım ashabın içinde bu mızrağını daldıra daldıra devam ediyor. Ve bu mızrakla Aişe anamızı bile yaralamaya kalkıyorlar. En mahreminden Resulullah'ı vuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ama şeytanın bu vurduğu kuş Hristiyanlar ve Yahudilerin sapanıyla atılmış taşla vurulmuyor. Hac etmek için can atan, alim olmak için uğraşanların sapanıyla vuruyor bunu. Başarı da burada zaten. İblisin başarısı da burada. İkinci vurduğu kuş hangi kuştur? Şimdi böyle yaparak iblis 100 puanlık değeri olan ashab-ı kiramı 40'lara çekiyor. 30'lara çekiyor. Bir grup Müslümanım diyenin gözünde. Sonra da başka bir grup Müslümanlara bu tabloyu gösterip şu hale bak ya. Şu hale bak. Ne rezillik bu. Böyle bir şey olur mu? Dedirtiyor. Bu sefer 100 puan olarak Allah'ın takdir ettiği ashab-ı kiramı bir grup Müslüman 350 puana çıkarıyor. Adeta peygamberden değerli hale getirttiriyor. Abartıyor. Mağarada Ebu Bekir'e öyle şeyler akıtmış ki Ebu Bekir ondan da değerli hale gelmiş. Efendimiz'den de değerli hale gelmiş. Eksiye çekerek bunları helak ediyor. Bunlara baktırıp zihin dağınıklığını sağlayarak öbür taraftan asılıyor, ortadan ashab-ı kiramı kopartıyor. Böylece iblis Yahudilerin ve Hristiyanların haçlı birikimine gerek kalmadan Müslümanların eliyle Resulullah'ı can evinden vuruyor aleyhissalatü vesselam. Çünkü ashabına dokunuldukça sonunda kanayan yaradan akan kan Resulullah'ın ciğerinden akıyor.
sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu 3 Müslüman anladı, 5 Müslüman anladı, 20 Müslüman anlamadı, hiç önemli değil. Asırlar geçtikçe bu edep kıtlığının üzerinden gelinen nokta İslam'ın öncü örnek olması zorunlu neslinin zarar görmesidir. İslam'ın Allah tarafından gösterilmiş örnek nesli defolu çıktıktan sonra da geriden gelen nesillerin orijinal olması nasıl mümkün? Biz burada demek ki ashab-ı kiramın radıyallahu anhum faziletlerinden değil, cömertliklerinden, ibadetlerinden değil, bizim önümüzdeki duruşlarından ve insani kimliklerinden dolayı onlardan sudur eden yanlışlıklardan, sıkıntılardan söz edeceğiz. Biz blok olarak ashab-ı kiramı nasıl değerlendirmeliyiz? Yörünge sorunu yaşamamak için bunu konuşacağız inşallah. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Elhamdülillahi rabbil alemin.

De bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada. Allah'ın adıyla, Rahman ve Rahim olan, onun adıyla isimler unutulur, unutturur Yaradan. Adın geçer, kalbe nur, gönle safa, Eşref-ül Vera, Seyyidina, Hazreti Muhammed'in Mustafa. Adın geçer, ebabil çığlığı vurur dağlarına ve gölgesi toprağına düşer. Toprak sensiz karanlıktır, Mekke sensiz karanlık. Karanlıkta duyulan kürek sesleri, karanlıkta açılan karanlık çukurlar, karanlıkta bir kız çocuğunun anne diyen feryadı, karanlıkta bir kız çocuğunun toprağa gömülen adı. Çukurun yanı başında bir terlik, belli ki diğeri ayağındaydı. Ve çukura bir yıldızın ışığı düşer. Bu yıldız yazar gökyüzünün adını. Gökyüzüne sürünce Cebrail kanadını, rengarenk melekler iner semadan. Bir melek seslenir maveradan. Alemlere kutlu doğum haberini yayın. Müjde vermedik bir varlık bırakmayın. Ve ey Medain şehri, titreyerek uyan. İstihrabatta yanan ateşlere sön emri verilsin. Ey Kabe'deki putlar, yüzünüzü toprağa gömün. Ey toprak, Save Gölü'nün suyunu çek. Ey yeraltı suları, çıkın ve semaveyi doldurun. Ve durun, durun ve sessiz olun. Bakın, yıldızlar yaklaşıyor, salkım salkım. Yıldızlar yaklaşıyor annesinin yüzüne. İşte gözleri gözlerinde, o simsiyah nur denizi gözlerine, doya doya bakıyor Hazreti Amine. Her asra uzanacak ellerinden öpüyor, arşa reyhan kokusu salan o minik nefesini kokluyor. Cennet kokuları sarıyor gökleri ve yeri, nurdan ayaklarını okşuyor annesinin elleri ve eğiliyor kulağına, ismini fısıldıyor: Muhammed, Muhammed'im.

adın geçer, beni bekir yurdunda. Beş süt kardeşten birisin Hevazin sofrasında. Halime'nin evinde şeref misafirisin. Adın geçer, anasız kalırsın şehirlerin anasında. Bir elinden deden tutar, diğerinden Ebu Talip. Seni büyütmek Fatıma'ya nasipmiş. Şefkat kanatlarını yerlere serip, saçlarını koklamak bir anne gibi, saçlarını taramak ona nasip. Adın geçer, Hatice'nin kalbinde en sevgili yar. Hatice'nin evinde hazırlık başlar. Önce sadık rüyalar. Gece ne görürsen gündüz onunla şekillenir. Ve ardından geçince yanından ağaç yapraklarından sana selamlar gelir. Sen her şeye aşinasın, her şey aşina sana. Ruhul Kudüs inecek bu gece Nur Dağı'na. Ağır bir yük binecek geniş omuzlarına. Adın geçer. Vahyin arafesinde, Nur Dağı'nın zirvesinde, dünyayı teşrif buyurduğun gibi yine pazartesinde. Adın geçer, Hira'yı vahyin kokusu sarar. Nur yağar Nur Dağı'na, mübarek ayağına sabah serinliği vurur. Ardından nurdan bir anafor kaplar Hira'yı ve insan suretinde Cebrail karşında durur. Oku. Sen okuma bilmezsin efendim. Doğru. Ancak sen oku ki okuma bilenlerin hepsi susacak. Allah seninle konuşacak. Oku. Yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku. Senin Rabbin kalemle yazmayı talim eden, insana bilmediğini öğreten bol kerem ve ihsan sahibidir. İşte Nur Dağı'nın zirvesinden eteklerine doğru inen son peygamber. İnsanlığın kurtuluşu inen bu nurda. Semada yıldızlar, Mekke'de dağlar el bağlamış huzurda. Sevinin ey insanlar, bu inen baş tacımız, övüncümüz, ilacımız. Bu inen iki dünya servetimiz, sevincimiz, acımız. Bu inen nur denizi, varlığın en şereflisi. İbrahim milletinin biricik seyyididir o. Savaşların bileği bükülmemiş yiğididir o. Şanını anlatmaya kelimelerin yok sonu. Çünkü 18 bin alem onu Muhammed Mustafa diye tanır.

adın geçer. 23 yıl süren ilahi davet. Alevden bir şehirdir Mekke-i Mükerreme. Girdiğin kalbi ateşe vermek ister şirk. Sonra hicret, bir serinlik. Ana kucağı gibidir Medine-i Münevvere. Nazarınla büyür Yesrib'in çocukları. Nazarınla taşları elmasa çevirirsin. Gökyüzünden ayet yağar Cibril yağmurlarıyla. Kalbine inenleri insanlığa verirsin. Ve son kez açılır semanın kapıları. Son kez vahyi getirir Cibril-i Emin sana. Sen hüzün peygamberisin ama bu son ayette daha bir hüzünlü sesin. Demek ki gideceksin efendim. Gideceksin sen Medine yetim, Fatıma yetim kalacak. Cebrail kapını son kez çalacak. Yanında ölüm meleği. Azrail girmeyecek huzura sen izin verene dek. Ne senden önce kimseden izin istedi, ne de senden sonra isteyecek. Demek ki gideceksin efendim. Matem şehri olacak Medine. Kimse inanmayacak gittiğine.

sabah ezanını okurken Bilal, mübarek ismine sıra gelince ve Bilal'in sesi titreyince, işte o an sensizlik kıyameti kopacak. Yıldızlara benzettiğin ashabın bir bir düşecek toprağa ve Ehl-i Beyt'in yüreği paramparça olmuş gibi. İşte Fatıma, zelzeleye tutunmuş bir dağ gibi Fatıma. Hazreti Ali'ye bakacak ama bu bakış başka. Ey Hasan'ın babası diyecek. Resulullah'ı toprağa gömüp dönmeye kalbin nasıl dayandı? Onun üzerine toprak saçmaya gönlün nasıl razı oldu? Oysa o rahmet ve merhamet peygamberiydi. Fatıma zelzeleye tutulmuş bir dağ gibiydi. Ve adın geçer, her asır adını hatırlatır. Müjdelediğin kardeşlerin gelir sonra. Abdülkadir Geylaniler, Şah-ı Nakşibendiler, İmam-ı Rabbaniler adını ezberlettiler. Aşkını kalplere nakşettiler. Şah-ı Hazne'nin bahçesinde nurundan bir güneş doğdu ve aydınlattı Anadolu'yu. O güneşten güneşler doğdu. Söndürmesin Allah. Şimdi ne büyük bir güneş var semamızda. Elhamdülillah. Adın geçer. Bilal'in bıraktığı yerden, sayısız minareden ezanların yükselir. Susturmasın Allah. 14 asrın ardından çıkıp da vatanından yeryüzüne yayılan peygamber çiçekleri, Mus'ab bin Umeyr gibi Uhud kokan elleri, sevgini insanlığın kalbine merhem diye sürüyor. Onlar toprağın her karışında adın geçsin diye yürüyor. Durdurmasın Allah. Ve gün biter, saat biter, vakit gelir. Görmez olur gözler, kulaklar duymaz olur, diller tutulur. Dünyalık felaket de biter, saadet de. Ama efendim, inşallah son nefeste, kelime-i şehadette adın geçer. Allah'ın adıyla, Rahman ve Rahim olan, onun adıyla isimler unutulur, unutturur Yaradan. Adın geçer, kalbe nur, gönle safa, eşrefil vera, Hazreti Seyyidina Muhammedin'il Mustafa.

الذي يخرج الخبا في السماوات

إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Nurettin Yıldız Hoca'yla Hayat Rehberi başlıyor.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ashab-ı kiramı yörüngemizin mihengi olarak konuşurken bir soru şeytan gündeme getirecek, getirir dedik. Ve bu soru bizde cevabı hazır, önceden aşısı yapılmış soru olmazsa bizi şeytan çökertebilir. Bunu bilelim diye sorduk. O sorumuz şudur. Sokakta 3 kişi 5 kişi kavga edip tartışabilirler, dövüşebilirler, birbirini bıçaklayabilirler. Sıradan Müslümanlar da bunu yapabilirler. Ama peygamber görmüş, haklarında Kur'an inmiş insanlar nasıl birbirleriyle kavga edebilirler, tartışabilirler? Hatta birbirlerinin düşündüğü dışında şeyler nasıl düşünebilirler? Sorumuz bu. Yani ashab-ı kiram niye ihtilaf ettiler? Farklı farklı niye oldular? Bir peygamberin elinden

Bu çok nettir kardeşler. Ashab-ı kiram insandılar. Sahabi olunca insanlıklarından sıyrılıp sahabi olmadılar. İnsan olarak sahabi olup yaşadılar. Allah onlardan razı olsun. Ashab-ı kiramdan olan o gün melekleşiyordu diye bir bilgimiz yok bizim. İnsan ise farklı kudretler ve idraklerle yaratılmıştır. Hiçbir insanın idraki ve kudreti öbür insanla aynı değildir. İnsanların fiziki kiloları aynı olabilir. 20 tane insandan 5'i 80 kilo, 3'ü 78 kilo olabilir. İdrak, kavrayış kapasiteleri aynı değildir. Farklı farklıdır. İnsanların farklı kapasitelerle, farklı idraklerle yaratıldığı bir ortamda standart düşünceli bir toplum oluşamaz. Standart imanlı bir toplum oluşabilir. O da ashab-ı kiram toplumudur. Hayatı yaşarken farklılıklar ashab-ı kiramda da diğer nesillerde de normaldir. Bunu Kur'an-ı Kerim'den iki ayette çok açık görüyoruz. Birincisi Hud suresinin 118 ve 119. ayeti. İkincisi de Yunus suresinin 19. ayetidir. Bu ayetler ashab-ı kirama inmiş ayetlerdir. Yani ashab-ı kiramın herkesten önce duyduğu ayetlerdir bunlar. Bu ayetlerde Allah-u Teala çok açık ve seçik bir şekilde farklı düşüncelerin, farklı idraklerin ve farklı reflekslerin olmasını kendisinin dilediğini söylüyor. Ayeti dinleyelim. Hud suresindeki ayete bakalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velau şa'a rabbuke. Velau şa'a rabbuke. Rabbin isteseydi. Lec'alen nase, insanları yapardı. Ümmeten vahideten, tek bir kalıp yapardı. Ve la yezalune muhtelifin illa men rahime rabbuk. Rabbinin dilediği dışında da tartışıp durmazlardı. Ve lidâlike halakahum, Allah onları böyle bir şey için yarattı. Rabbin dileseydi, ayetin topluca görüyoruz, Rabbin dileseydi insanları tek kalıp yaratırdı. Demek ki dilememiş Allah. Mantığına döneceğiz bunun. Yunus suresinin 19. ayetine gelelim. وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا اُمَّةً وَاحِدَةً. İnsanlar ilk yaratıldığında tek bir gruptular. Adem vardı, Havva vardı. Onlar da aynı şeyi düşünüyorlardı. فَاَخْتَلَفُوا. Ama ihtilaf ettiler. Gruplara ayrıldılar.
وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ

diye Rabbinden verilmiş bir söz olmasaydı lekudiye beynehum fîmâ fîhî yehtelifûn, İhtilaf ettikleri şeylerden dolayı aralarında hükmünü verirdi Allah. Ama Allah bir kere

Allah'ın kararı olduğundan dolayı insanların fikir farklılıkları, düşünce farklılıkları azap görme nedenleri olmuyor. Yanlış yapan yanlışının cezasını çekiyor. Açıkça görüyoruz ki ashab-ı kiram başta olmak üzere ümmeti Muhammed'in en sıradan konulardan en önemli konulara kadar farklı farklı düşünmeleri Allah'ın kaderinde var ve Allah'ın murad ettiği bir şeydir. Esasen de bu ümmet fikir ayrılıklarından farklı düşünmekten dolayı zarar görmez. Bilakis kâr eder. Haddi bilmemek, nerede durulacağını bilmemektir ümmetin zarar gördüğü şey. Farklı düşünmek gerekli. Ashab-ı kiram örneğine dönersek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz varken de, bu cümlem çok önemli, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz varken, yani sağ iken de, o vefat ettikten sonra da ashab-ı kiram aralarında tartıştılar. Ne Peygamber aleyhisselamın sağlığındaki tartışma, ne de o vefat ettikten sonraki tartışma, ashab-ı kiramın kimlik kaybına neden olmadı. Dünya hayatını insan psikolojisi ve toplum sosyolojisi perspektiflerinden görebilenler anlarlar ki yüzlerce sene kıyamete kadar devam etmesi istenen bir dinin aktif olarak bütün insanlığın ihtiyacına cevap vermesi için en baştan volkan gibi tartışmalı bir ortamda yola çıkması gerekirdi. Barajda üretilen erkek elektrik, barajda üretildiğinde elektrik milyonlarca kilowatt gücünde olacak ki kilometrelerce öteye gittiğinde zaten kaybedecek gücünden, orada motor çevirecek kadar gücü kalsın. Burada kardeşlerim, zor anlaşılacak ama anlaşılması gereken bir hakikat konuşuyoruz. Nedir o? Biz ashab-ı kiramı bir Kur'an kursunda hocaları ayağa gelince ayağa kalkan, otur denince oturulan, abdest saatinde abdese giden, hiç çıt çıkarmayan, hatta abdesti bozulunca bile ses çıkarmayan, sessiz sedasız, hep boynu bükük talebeler zannediyoruz. Ashab-ı kiram hiç böyle olmadılar. Ya Resulallah deyip ayağa kalktılar. Ben diyorum ki dediler, hür iradeli, gür yürekli insanlar olarak Resulullah'ın önünde oturdular. Edepleriyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şahsiyetleri sıfırlanmış tekke erbabı yetiştirmedi. Rüstem'in karşısına yalın ayak mızrağıyla kalebodurlara tak tak vura vura yürüyen adamları yetiştirdi.

Şahsiyeti ezilmiş insanlar nesil yetiştiremezlerdi yoksa. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önüne çıkıp para ver bana ya Resulallah, Allah sana verdi sen de bana ver diyen adamlar şu büyük Resulullah'ın ashabı dediğimiz adamlardı. Vay ahlakı kıt herif, benden para istersin ha, vay seni kalbinde münafıklık olan adam demedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yarın Kisra'nın sarayını develere yükleyip gelirken çalmamaları için içindeki para hırsını Resulullah'ın önünde bile konuşturttu onlara. Bütün insanlığın derdini, malını, servetini omuzlayacak nesil yetiştiriyordu çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Terbiyeli çocuk yetiştireceğim diye zulme de sevgiye de refleksi olmayan talebe yetiştirir gibi talebe yetiştirmedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Din o günlerde molla dini olarak olsaydı bugün bize eksi mollalık düzeyinde gelecekti. Ashab-ı kiramın ihtilafı alkışlanacak bir şey değil ama doğal bir şeydi. Doğaldı. İmtihan oldular. Rablerine o imtihanın sonucuyla kavuştular. Bunun için ashab-ı kiramın, Allah onlardan razı olsun, İhtilaf etmelerini alkışlayıp takdir edip maşallah ne güzel ihtilaf edip kavga ettiler diyecek halimiz yok. Ama ashab-ı kiramı sür atını denize derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında gözyaşları içerisinde sabah namazı kılarken üzerimdeki elbise hariç her şeyimi Allah için feda ettim derken şuramdan bir ok isabet etsin de Rabbime kavuşayım ya Resulallah, onun için geldim sana derken hangi kimlikle görüyorsak Ali ile Muaviye'yi radıyallahu anhuma karşı karşıya geldiklerinde de görürken o kimlikle görmek zorundayız. Çünkü insan olarak Resulullah'ın karşısına çıktılar aleyhissalatü vesselam, insan olarak birbirlerinin karşısına muhalif olarak çıktılar. Biz insan olan ashab-ı kiramdan konuşuyoruz. Melekleştirilip bir tür putlaştırılmış sahabiden konuşmuyoruz. O yüzden de ayetler de çok açık bir şekilde beyan ettiği gibi insan ihtilaf eder. Hiç kimsenin ayakkabısı kimseye olmaz. Herkesin ayağı başka, herkesin kafasının içi de başka. Ama ortak paydamız Allah ve peygamberidir, dindir. Bu konuda konuşacağız. Burada kardeşlerim, bu ashab-ı kiramı göz önündeki nesil diye konuşurken altını çizdiğimiz, okla gösterdiğimiz, kırmızıya boyadığımız bir başlıkta toplamak istiyorum. Biz ashabın sosyal kimliğini ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bugün bize de sonuçları açısından intikal eden tartışmalarını konuşuyoruz. Ashab tartıştılar, dövüştüler, birbirlerine mızrak kaldırdılar. Doğru. Ayrıntılarına gireceğiz. Bu doğru. Ama adı soyadı kadar garanti bilmelidir mümin. Ashab-ı kiram akidevi konularda hiç tartışmadılar. Birbirlerine kafir hiç demediler. Hiç ama. 120 bin sahabiden hiçbiri öbürüne sen tevessüle inanmıyorsun, ehli sünnetin dışındasın demediler. Sen filanca mezheptensin, filanca tarikata girdin demediler.
birbirlerinin cennetiyle asla oynamadılar. Asla, tek bir kelime yoktur. Birbirlerinin kıymetini asla tankıs etmediler. Ali radıyallahu anh ile Muaviye radıyallahu anh bir seneye yakın savaştılar. Sonunda belli bir sulh sağlandı ve birilerinin, başka üçüncü bir tarafın hainliğiyle Allah'ın arslanı Ali şehit edildi. Bildiğimiz olay bu. Onunla bir yıl savaşan Muaviye evinde ağladı. Karısı dedi ki ona, öldürmek için uğraşıyordun adamı geçen, şimdi ağlıyorsun. Ne demek oluyor bu diye merak etmiş karısı. Dönmüş karısına demiş ki, be kadın, sen Ebu Talib'in oğlu Ali öldü zannediyorsun. İlim öldü, ilim, ağlamayayım da ne yapayım demiş. İdealleri ve kalite arayışları için birbirleriyle dövüştüler. Fakat kanun kadar kat'i bir şeyi yazınız arkadaşlar. Ashab-ı kiram akide konusunda ihtilaf etmediler. İmanlarında bir ihtilaf olmadı. Amel konularında, siyaset konularında, ameli konuların tercihinde tartıştılar, ihtilaf ettiler. Aralarında sorun oldu. Birbirlerini küfürle itham etmediler. Cehennemliksin dediler, sapıksın dediler, duyulmadı hiç. Böyle bir söz duyulmadı. Ama elimden gelse seni kırbaçlarım dediler. Tercih meselesi. Niye? Filanca işi niye böyle yapıyorsun diye. Birbirlerinin cennetine şahitlik ettiler. Birbirlerinin cehenneminin şahidi olmadılar hiçbir zaman. Dolayısıyla arkadaşlarım, bu göz önündeki nesil başlığıyla şu dersi yapışımızın temel nedeni, bizim aramızdaki insanlar olarak, Müslümanlar olarak aramızdaki tartışmalarda şeytan bizi tuzağa düşürüp, ashab-ı kiram da tartışmışlardı, biz de onların izinden gidiyoruz zaten diyoruz ya, bu tuzağın en ucundaki halkası bu. Ashab-ı kiram da tartıştılar, vuruştular, savaştılar. Birbirlerini cehenneme sokmak için değil ama. Dolayısıyla 3 tane dosya kadar bir kitap okuyup ondan sonra filanca cehennemliktir, filanca İslam'dan çıkmıştır, filanca ehli sünnet değildir, filanca şu yoldan değildir demek ashab-ı kirama ait bir iş değildir. Ashab-ı kiram gerekiyorsa kılıcını tuttu, kabzasını yakaladı kılıcının, vururum bunu kafana dedi öbürüne, ama sen kafirsin demedi, cehennemliksin demedi, zındıksın demedi. Sen İsrail ajanısın, Yahudilerin ajanısın içimizde demedi kimse kimseye. Dolayısıyla ashab-ı kiramın tartışması bir sınırın içinde. Nedir o sınır? İmanla ilgili olmayan konuların sınırıdır. Bu onların yüksek enerjili çalışma metotlarından kaynaklandı. Bize göre hiç taviz sayılmayacak şeyler onlara göre büyük taviz sayıldığı için fedakarlık yapmadılar o konularda. Elbette şeytan onların içine de fitne soktu. Ama Muaviye örneğinde olduğu gibi radıyallahu anh, hakikati asla inkar etmediler. Gerçek gerçektir dediler. Allah hepsinden razı olsun. Şimdi 15 başlık altında ashab-ı kiramın bu pencereden nasıl izlenmesi gerektiğini izah etmeye çalışacağım kardeşlerim.
Neyi konuşuyoruz? Ashab-ı kiramın faziletlerini, o Bedir'deki kahramanlıklarını. Ya Resulallah, seni görmesem çatlayacağım.

Hocam diyen sevgilerini, onu konuşmuyoruz. Biliyoruz onları zaten elhamdülillah, itiraf ediyoruz ve inşallah onlara olan muhabbetimiz biiznillah şefaatlerine vesile olur diye, herkes sevdiğiyle beraber olacağı için biz de inşallah kıyından kırpından onlarla beraber oluruz diye umuyoruz. Ama bugün ashab-ı kiramın önümüzde duran nesil olmalarına rağmen bize etki etmiyormuş gibi bir sahneyle karşılaşmışlığımız var. Onu toparlamak istiyoruz. Önümüzde duran bu nesil bizim gözümüzden nasıl görülmeli, bunu konuşmak istiyoruz. 15 madde ele alacağız kardeşler. Size tavsiyem, bu maddeleri kalem kalem yazarsanız biiznillahü teala 15 cilt kitap okumuş olursunuz. Notlarınızı değerlendirirsiniz. Siz daha geliştirir, daha ilerletirsiniz. Daha güzel sonuçlara ulaşırsınız. Ama hepimiz inşallah Havz-ı Kevser'de ashab-ı kiramla ve Resulullah ile buluşup bugünleri tatlı bir hatıra olarak yad ederiz inşallah. Kardeşlerim, birinci madde. Ashab-ı kiram insanlığın genelde, özelde de Müslümanların imtihan maddesidir. Allah-u Teala ashab-ı kiramın özünde bulunduğu bir imtihanla insanlığı ve Müslümanları yüzleştirmiştir. Neden? İnsanlık Muhammed Aleyhisselam'a iman etmek veya etmemekle mükelleftir. Ashab-ı kiramdan birine iman etmek diye bir dava yok ki. Doğru. Ama insanlar İslam dinine girmekle yükümlüdürler. Girince de İslam'ı hayat sistemi olarak yaşamakla yükümlüdürler. Bu nedenle biz İslam'ı aramak için çıktığımız yolda gidebileceğimiz son durak Medine'de ashab-ı kiramın durağıdır. Herhangi bir kütüphaneden, herhangi bir bilgisayar sisteminden İslam'a ulaşamayız. Bir önceki derste ne dedik? İslam'ın pratiğidir ashab-ı kiram dedik. Pratiği olmayan bir dini alıp evine götüremez Müslümanlar. O yüzden ashab-ı kiram hem Müslüman olup Rablerinin cennetine girme imtihanıyla karşılaştılar kendileri, hem de kendilerinden sonraki milyarlarca insanın şablonu oldular Allah katında.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: Dolayısıyla bir sahabi yanlış bir iş yaptığı zaman o yanlışın kıyamete kadar taklit edilmesi halinde başına kıyamet günü çok şeyler geleceğini biliyordu. Bizim gibi oturup evlerinde namaza gitti, çayını içti, gene namaza gitti, bu sefer kahvesini içti, yattı, sabahleyin kalktı, yapamadılar zavallılar. Bunu Allah onlara lütfetmedi. Bir saat

Uhud'da oturmak nasip olmadı onlara. Uhud'dan geldiler, kimse üstündeki silahını bırakmasın, yola devam ediyoruz dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Yaralı bereli devam ettiler. Göz altındaki nesildiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin görme mesafesinde bir İslam yaşadılar. Bu onların açısından böyle. Müslümanların ve insanların açısından bakıldığında da ashab-ı kiram, ümmeti Muhammed'in, yani bütün insanlığın kıyamete kadar imtihan konusudur. Bu neden nedir ki ümmetin içerisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonraki en büyük sorun ashab-ı kiramın kıymetini bilmek veya bilmemek üzerinden çıkan sorunlardır. Yani biz ashab-ı kiramı sadece Uhud'da görerek veya sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bütün elindeki malını bir çuvala koyup buyur ya Resulallah getirdim derken görüyorsak eksik görüyoruz. Bizi göklere bağlayan merdiven durumundadır ashab-ı kiram. Onlarla Resulullah'a bağlanıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Allah'a bağlanıyoruz. Bu nedenle biz burada bugün kıyamet günü İslam adına imtihana tabi tutulduğumuzda bu imtihanın ham maddelerinden birini konuşuyoruz. Elbette bunun üzerinden büyük bir açılım yapıp, yani bunu daha sonraki maddelerde de zaten konuşacağız inşallah. Yani ashab-ı kiramı abartarak sevmek, putlaştırmak, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme muadil bir noktaya getirmek, bunlar elbette ayrı sorunlar. Ama ashab-ı kiramın dengeli bir şekilde alınıp kabul edilmesi diye bir mesele var. Bu meseleyi özellikle vurgulamak gerekiyor. Bu birinci madde. İkinci maddemiz, bu ümmet insanlık için çıkarılmış bir ümmettir. Arap dini değildir veya başka bir ırkın dini değildir. Eğer ashab-ı kiramı, Allah onlardan razı olsun, bu grubun, ümmet grubunun en başındaki grup olarak görüyorsak, o zaman Kureyş'ten de olsalar, Ensar'dan da olsalar, ashab-ı kiram Arapların değildir. İnsanlığın önderidirler. Yani ashab-ı kiramı insanlığın değeri olarak kabul etmemiz gerekiyor. Bunun sonucu da şudur. Eğer ashab-ı kiramı biz insanlığın değeri olarak kabul edersek, ashab-ı kiram kazanıldığında insanlık kazanacak ve İslamlaşacak. Ashab-ı kiramı insanlık kapsamından indirip Araplık veya sadece Arap Yarımadası'ndaki o dönemin Müslümanları düzeyine indirirsek, bu sefer onlar İslam'ın önünde durdukları için İslam insanlığı kuşatacak çapa ulaşamayacaktır hiçbir zaman. Şimdi derin konulara girmek istemiyorum. Ama örnek de vermem gerekiyor. Filan konuda mesela karı koca ilişkilerinde, aile ilişkilerinde,

Ashab-ı kiram ne yaptılar? Aileyi şöyle bir denge üzerine kurdular. Kureyş'ten biri veya Medine'den, Evs'ten, Hazreç'ten birisi karısıyla böyle bir hayat yaşadı. Evi şöyle kurdular. Genelleme yapıyorum. Yani maddelendirmiyorum. Biz kalkıp o dönemdeki Arap kültürü böyleydi, karısıyla şöyle konuştu, kocasıyla böyle konuştu dersek, Allah'ın tezkiye ettiği, yani peygamberin görme alanında oldukları halde bu yanlıştır diye peygamberin ikaz etmediği bir mantığı, Arap kültürüydü o dersek, İslam'ın şeriatını da onların üzerinden kurduğu halde Allah, biz bu Arap, işte Araplar karısına böyle yapardı, Araplar kocasına böyle derdi, Araplar o dönemde çocuğu şöyle giydirirlerdi dersek eğer, evrensel bütün insanlığa hitap eden bir dini nereden oluşturabiliriz? Ve bu bizi zamanla Arap olduğu için, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş'ten olduğu için, o da insanlığa yetmeyecek noktasına götürür. Bizi götürmese de birilerini götürür. Onun için ashab-ı kiram Müslümanların önündeki örnek nesildir insanlık adına. Bu insanların yöresel fıtratlarının yok sayılması, herkesin Kureyş standartlarına göre yaşamasına davetiye değil şüphesiz. Ama Allah'ın şeriatı olarak önümüze koyduğu ve nihayetinde Kureyş'ten olan veya Evs'ten, Hazreç'ten olan, Arap dediğimiz soydan olan ashab-ı kiramla şekillenmiş aile düzeni İslam'dır. Allah'ın kâffeten linnâs, bütün insanlık için örnek gösterdiği şeydir. Kıyamete kadar da baki kalması takdirindedir Allah'ın. Nasıl biz o zaman Araplara ait bir kültür diyeceğiz? Mesela mümin hanımların yüreğine ağır da gelse hakikat bu. Allah birden fazla kadınla evlenmeye ruhsat vermiştir. Ruhsat vermiştir. Bu o dönemdeki Araplar çok sıcak bir iklimde yaşadıkları için, işte cinsellikleri de yüksek olduğu için, Allah onlara, bir de kadınları çok olduğu için, savaşlarda erkekler çok öldürülüyordu, kadınlar çoktu, aç geziyorlardı, sosyal güvenceleri yoktu, bir de hafif bir sesle Allah da sonra sistemlerin değişip güvenceli bir hayat geleceğini bilmediği için şeriatını böyle kurdu. Maazallah mı diyeceğiz? Maazallah. Onun için kardeşlerim, burada temel yörüngemizin ana damarlarını çizmeye çalışıyoruz. Mesele sadece Kureyş'in kültürü böyleymiş deme meselesi değil. Bunu şeytan şimdi yumurtlatıyor birisine, Kureyş kültürü bu dedirtiyor. 200 sene sonra da bana ne Kureyş'ten dedirtecek. Mesele Kureyş'ten meselesi değil. Allah bu seçtiği neslin yaşadığı hayatı onayladı mı, onaylamadı mı? Bir kısmını mubahlar olarak bıraktı. Tamam, onlar hurma ile doyuyorlardı. Sen şeftali ile doy. O mubahlarla ilgili bir şey. Bu şeriatın çizdiği çizgi.

gibidir, tamam bundan sonra hayat böyledir dediği şeyler veya serbest bıraktığı şeyler var. Eğer Allah'ın kanunlar dahilinde çizdiği şeyleri biz ashab-ı kiramın üzerinde pratik olduğu için onlar Arap kültürünün etkisinde yaşanmış şeyler olarak görürsek, insanlar günün birinde çok rahat bir şekilde vallahi Arapların yapabileceği en aktif egzersiz namaz egzersizi de onun için Allah onlara onu yaptırdı. Soğuk yörelerde uygun bir spor çeşidi değil zaten o, derse insanlar şaşmayın. Çünkü bir kere sen bunu Araplara mal ettin, Kureyş'e mal ettin. Hayır, Peygamber aleyhisselam da Kureyşlidir, ashab-ı kiram da Kureyşlidir ama din insanlığın dinidir. Ashab-ı kiramın örnekliği de, Allah onlardan razı olsun, Kureyş'in örnekliği değil, insanlığın örnekliğidir. Bu da ikinci kaidemiz. Başta söyledim kardeşlerim, bunların her biri üzerinde uzun uzun konuşulması, düşünülmesi gereken şeyler. Çünkü bunları ilk defa konuşan ben değilim şüphesiz. Ama Ebu Bekir radıyallahu anh'ın cömertliğini konuşmak çok kolay. O bol bol konuşuluyor, menkıbeler konuşuluyor. Bu pencereden bakmaya alışık değiliz. Zihinlerimiz yorulabilir. Bu notlarımızı sık sık karıştırırız, tekrar ederiz. Evde bir ders daha yaparız inşallah. Sonra bir ders daha yaparız. Sonra derken inşallah bizim akli melekemiz de ashab-ı kiramı düşünen, taşınan bir seviyeye bir gün ulaşır inşallah. Kardeşlerim, üçüncü noktamız ashab-ı kiramla ilgili. Eğer din, yani İslam, ebedi din ise, ki elbette ebedi, İsrafil aleyhisselamın iş yapacağı güne kadar İslam kalacak Allah'ın izniyle. Sahabilik çerçevesi, şu bahsettiğimiz çerçevede İslam'ın ebediliğini oluşturan değerlerden biridir. İslam ebedi ise, ki ebedidir, bahsettiğimiz ashab mantığı, şu ashab-ı kiramla ilgili tefekkürümüz de ebedi olmalıdır. Günün birinde ashab-ı kiramla ilgili tefekkürümüzde sarsılma olamaz. Olursa İslam anlayışımızda sarsılma oldu demektir. Neden? Çünkü biz Kur'an'ı ashab-ı kiram üzerinden anlıyoruz. Onlar nakletti, anlayışımızı da onlar sınırladı. Sünneti, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i onlar bize tanıttılar. Kur'an ve sünnet taşıyıcı köprüsü onlar. İki, dinin namazından, kısasından, cihadına kadar her şeyini ilk uygulayanlar ve uygulamalarına onay alanlar Allah'tan onlardır. Üç, yüzlerce konuda ashab-ı kiram Kur'an'da ve sünnette olmayan belli yüzlerce konularda içtihatlar yapmışlardır. Yani görüş belirtmişlerdir. O içtihat

Bunları bugüne kadar din olarak gelmiştir bize. En basit örneği, en basit örneği, en basit diyorum ama farz değil, vacip değil, örneği teravih namazıdır. Milyarlarca, belki yüzlerce milyarlarca kere teravih namazı kılındı 1400 senedir. Uygulama tarzı itibariyle ashab-ı kirama ait bir şey bu. Camilerde kıldığımız teravihler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde yaygın olarak bu şekilde teravih kılınmadı. Ashabın icmaiyle kılındı. Ashab-ı kiramı çektiğiniz zaman geri, çeker çekmez ashab-ı kiramı, en basit örneği veriyorum, teravih namazı dağılır gider. Farzlarda, vaciplerde, haramlarda, devlet yapısında yüzlerce örnek var, ayrı bir konu. Hepimizin bildiği bir örnek olarak sadece teravih namazını konuşuyoruz. Bunun için diyoruz ki İslam ebedi dindir. İslam'ın altyapısını, ayakta durduğu direkleri oluşturan yapılardan biri de sahabi yapısıdır. Allah böyle murad etmiştir. Ashab-ı kiram İslam'ın ebediliğinin teminatındandır. Üçüncü maddemiz bu. Arkadaşlar, dördüncü maddemiz, üçüncü maddemizin de aynı zamanda açılımıdır. Ashab-ı kiram İslam'ın sigortasıdır. Bu cümle de bana ait değil, hadis-i şeriften alıntıdır. Evet, hadislerde sigorta diye bir kelime yok. Ama o anlama gelen bir kavram var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte ashab-ı kiramı ümmetinin teminatı olarak görüyor. Sigortası olarak görüyor. Ebu Musa, Müslim'de hadis numarası vereyim, 2531. hadis-i şerif. Müslim'in hadis-i şerifi. Dolayısıyla sahih diye bir sorunumuz yok. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'ten rivayet ediyoruz. Diyor ki, bir gün akşam namazını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle kılmıştık. O çıktı. Biz dedik ki oturalım, yatsıyı bekleyelim, yatsıyı da kılar, evlerimize öyle gideriz dedik bir grup. Mescitte oturuyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıktı geldi. Siz hala burada mısınız? Evlerinize gitmediniz mi? Buyurdu. Dedik ki ya Resulallah, akşamı kıldık, yatsıya kadar oturalım da yatsıyı kılar gideriz dedik. Böyle cevap verdik. Diyor ki sonra güzel yapmışsınız, güzel yapmışsınız buyurdu ve mübarek başını göğe kaldırdı. Gökte yıldızlar vardı. Buyurdu ki, ifadeye dikkat ediyoruz şimdi, şu gökteki yıldızlar göklerin güvencesidir. Ben göklerin güvencesidir. Yıldızlar dağıldı mı gökler çöker.
ben de ashabımın güvencesiyim. Ben gidersem ashabımın başına çok şey gelir. Ashabım da ümmetimin güvencesidir. Ümmetim, ashabım gitti mi, ümmetimin başına çok şey gelir. Buyurmuş. Müslim'in bu hadisinden arkadaşlar, ne anlaşılıyor? Alim olmak gerekiyor mu bu hadisten bir hüküm çıkarmak için? Yıldızların dağılması ne demek? Gökyüzünde bir ahenk var. Yıldızın biri orada, öbürü orada, şu kadar sayıda yıldız var gökyüzünde, parlatıyorlar gökyüzü. Bu ahenk bozulduğu zaman gökyüzü çöktü demektir. Bir gün bu ümmetin içerisinde ashabın değeri düşer, ashab koltuğundan geri çekilirse eğer, çok açık bir şekilde Efendimiz aleyhissalatü vesselam ikaz ediyor ki ümmette perişan olacak. Herhalde son sahabi öldüğünde Müslümanlık kalmayacak demiyor. Çünkü ashab-ı kiramın fani bedeni Peygamber aleyhisselam Efendimizin murad ettiği şey değil ki. Başka hadisi şeriflerde göreceğiz. Ben ve ashabım diyor. Ben ve ashabım. Onu temsil eden ruh yapısına, iman anlayışına sahabe diyor. Müslümanlar ashab-ı kiramı toplu olarak algılayabildikleri sürece Resulullah'a sahiptirler demektir. Müslümanlar ashab-ı kirama tutunmayı beceremedikleri zaman ön tekerin açtığı izden değil başka yoldan gidiyorlar demektir. Dolayısıyla ashab-ı kiram İşte şu şekilde muska yapmış da hayatı garantili gibi bir büyücü mantığıyla garantimiz değil bizim. Ashab-ı kiram hayat tarzı olarak, ümmeti Muhammed'in yaşama tarzı olarak bu ümmetin garantisidir. Yani ashab-ı kiramın, daha sonra şekillendireceğiz inşallah bunu, yaşama tarzını takip ettiği sürece Müslümanlar din açısından bir sorun yok demektir. Burada kardeşlerim, Muaviye ile oynanırken Ebu Zer solculuğa alet edilirken Osman radıyallahu anh gevşeklikle itham edilirken Ali'ye hakkı yendi, hak yedi denirken Aişe annemize şeytan tırnaklarıyla tırmalama yapılmaya çalışılırken esasen insanlık, Müslümanlık bindiği dalı kesiyor. Yaptığı budur. Ve bunu izlemekte sakınca görmeyen mümin de kendi bindiği dalı kesen öbür arkadaşına sessiz kalıyor. Ashab-ı kiram korunduğu sürece de kendi gemimizi koruyoruz demektir. Bu şuur ashab-ı kiramın Ali'sine, Muaviye'sine, Ebu Bekir'ine değildir. Yani bir tanesini öne çıkarıp liderimizdir diye peşinden gitme sevdası değildir bu. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselamın getirdiği vahiy, din,

şeriat, yaşam tarzı adını nasıl koyarsak koyalım. Allah'ın Cebrail'e, Cebrail'in Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme verdiği emanet, ashab-ı kiramın bütününün taşıdığı yükün adıdır. Ashab-ı kiram bizim sevdamızdır. Sürdüğümüz izimizdir. Ama ashab-ı kiramdan bir kişi peygamber gibi peşinden gittiğimiz kişi hiçbir zaman değildir. Olmayacaktır da Allah'ın izniyle. O yüzden ashab-ı kiramın bütününe sahibiz. Bütününe sevdalıyız. Bütününün izini sürüyoruz. Ehli sünnet demek de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının bütün olarak oluşturduğu idrak demektir. Yani sünnet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşam tarzıdır. Bir sahabi değil, bütün ashab-ı kiram o ölçünün ve kalıbın adıdır. Kaybolduğu zaman bu anlayış, ümmet çok şey kaybetmiş demektir. Bu çok şey inşallah ilk etapta iman değildir. Ama imanın da altı oyuldukça nihayetinde kendisinin kaybolma riski de yok değildir. Kardeşler, 15 maddede ashab-ı kiramın bizim önümüzde duran ve zamanında göz önünde nesil oldukları için izinden gitmek mecburiyetinde olduğumuz nesil oluşlarını özetleyeceğiz dedik 15 maddede. İlk 4 maddeyi bu şekilde tespit ettik. Diğer maddeleri inşallah önümüzdeki derslerde devam edeceğiz. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.

0: Nurettin Yıldız Hoca ile Hayat Rehberi sona erdi.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde.
2: Yıldız Efendi.
1: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
2: Yıldız Efendi.

duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim.

şehadet şerbetine son saatlerim inşallah. Var mıdır acaba daha güzel bir şey? Varsa o da sadece annemdir. Ama ondan ben de emin değilim. İkisinin kıyası çok zor. Şehadet mi? Annem mi?

Ey yalnızların, kendi başına kalmışların arkadaşı. Ey mutsuzluğa düşmüşlerin yardımcısı. Ey yoksulların zenginliği. Ey zayıfların gücü. Ey fakirlerin hazinesi. Gariplerin sığınağı. Ey tek güç ve kudret sahibi. Ey ihsanıyla tanınan keremi sonsuz Rabbim. Efendimiz ve yakınları hürmetine sıkıntılarımı gider. Ey Rabbim, sen sıkıntılarıma karşı hazırlığım, musibetim anında ümidim, yalnızlığımda arkadaşımsın. Gurbetimde dostum, kederli anımda beni ferahlatansın. İhtiyacım anında yardımıma koşan, zor anlarımda sığınağımsın. Beni korkuların karanlığından kurtaran aydınlığımsın. Ey Rabbim, sen şaşkınlığımda bana yol gösterensin. Biliyorum Rabbim, sen günahlarımı bağışlayan, ayıplarımı örten, sıkıntılarımdan kurtaran, kalbimi sevginle süsleyensin. Sen kalbimin hem tabibi hem sevgilisisin. Sen ki şaşkınlara yol gösterir, muhtaçlara yardım eder, korunmak isteyenleri korursun. Allah'ım, ben senin kulunum, kulunun çocuğuyum. Görüyorsun ki Rabbim, sıkıntılıyım. Bildirdiğin ve gizlediğin tüm isimlerini ve Kur'an-ı Kerim'i kalbimin baharı, gönlümün nuru, sıkıntılarımın ilacı yap. Ruhum susamış suya, kalbim özler seni. Gözlerimi senin sevdiğin şeylere çevirdim. Kulaklarımı seni çağıranın ülkesine bıraktım. Ve susayan bir toprak gibi bitkin kaldım.

Ellerimi senin yoluna koydum ve ellerimi senin dergahına açtım. Bundan sonra da sana gelecek, senden isteyeceğim. Güneş ve ay senin nurundan almış nasibini. Güneş senin sevginden böyle ateş, ay böylesine mahzun. Irmaklar senin hasretinden böyle çağlar. Deniz bu ayrılıktan böyle deli, böyle dalgalı ve hüzünlü, hep ağlamaklı. Kuşların ümidi sen, bitkilerin neşesi, çiçeklerin rengi sen ve insanların hiç bitmeyen duası sen. Mevlam, bizi bir an olsun terk etme. Sevgin içimizde hep uyanık kalsın. Yolum Resul'ün yolu olunca, ondan başka kime bel bağlayayım? Rabbim Allah'tır benim. Nurum ve kurtuluşum ondan gelecek. Öyleyse onu bırakıp kime gideyim? Günahla örtülmüş varlığım içinde bir onun özlemidir beni yaşatan. Şefaatim onun dilindeyken onu bırakıp kimi dinleyeyim? Mevla, Mevla, beni kendine dost seçinceye kadar yaşa ve aşkınla yandığım bir anda al canım. Al ki ölüm aşkımın adı olsun.

Ben ki günahı sevabından çok, aklı dünyaya takılmış, kalbi fani şeyleri almış bir zavallıyım. Ama sen öyle nur, öyle rahmansın, öyle güzelsin ki, ne olur Rabbim, senden uzak kalan şu kulunu kendine yakınlaştır. İmanınla dirilt. Ey sevdiklerini sevindirmekten hoşlanan Rabbim, sana açılan ellerimi geri çevirme. Kalbime aşkınla tecelli et ki senden başka hiçbir şey kalmasın o kalpte. Senden başka hiçbir şeyi olmayacak kadar zengin eyle beni. Her şeyde seni anmayı, her şeyde seni görmeyi nasip eyle. Bana isimlerinle güç ver ey Rabbim. O isimlerin ki kalplerin nuru, hiçbir şeyi olmayanların gururudur. Ey Rabbim, bize isimlerinin hakikatini göster. Bizi sensiz bir an bile yaşatma. Allah'ım, sana Meryem'in temizliğiyle gelmek istiyorum. Günahlarla kirlenmeme izin verme. Sana Musa'nın duasıyla geliyorum. Şeytana uymam için peşimden koşanlardan beni kurtar. İsmail'in tevekkülüyle boynumu büküyorum. Beni ve soyumu sana kul olarak yaşat. Sana İsa'nın ruhuyla geliyorum. Beni katına almanı diliyorum. Sana Yunus'un duasıyla yalvarıyorum. Beni yutan nefsimin karanlıklarından kurtarmanı bekliyorum. Rabbim, sana Yusuf'un gömleğiyle geliyorum. Beni düştüğüm ümitsizlik kuyusundan çıkarmanı diliyorum. Sana Muhammed Mustafa'nın kulluğuyla geliyorum. Beni miraca çıkarmanı, bütün sıkıntılarımı gider.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Her ideolojinin bir dünyası var. O dünyanın etrafında döner. Dünyası da o ideolojiyi oluşturan değerler etrafında döner. Dinimizi biz bir ideoloji olarak görmüyoruz. Sadece dinimiz, itikadımız, şeriatımız olarak görüyoruz. Bizim şeriatımız, İslam'ımız da kendi kurduğu bir düzen etrafındadır. Bu düzeni şüphesiz Allah kurmuştur. Peygamberi öğretmiştir. İnsanlar hangi mantıkla kulluk yapacaklarına dair kurallar herhalde oluşturamazlar. Bu prensip, yani Allah'ın kurduğu bir düzen, oluşturduğu bir ahenk üzerinden ona kulluk yapacağız ilkemiz, bizim ilkemiz, itikadımız dediğimiz şeylerden taviz vermeden yürümeye mecbur olmamız sonucunu getiriyor. Günün birinde biz meleklere imanı tartışabiliriz. Olmasa da olur. Konulardan biri göremeyiz. Gördüğümüz zaman biteriz. Ümmet olarak biteriz. Melekleri tartışalım demekle Kur'an'ı 113 sureye indirelim demek arasında bir fark yok. Çünkü Allah'ın budur Müslümanlığınız dediği, Peygamber aleyhisselam Efendimizin Rabbine kavuşurken bizi emanet olarak bıraktığı din neyse kıyamete kadar o şekilde muhafaza edilmesine İslam deniyor. Bizim dünyamızı oluşturan ve kıyamete kadar Müslümanlık olarak muhafaza edeceğimiz ve inşallah hiçbir taviz vermeden kendimizi feda edeceğimiz ama onlardan birini feda edemeyeceğimiz ilkelerimizden biri ashab-ı kiramdır dedik. Ashab-ı kiramı biz putlaştırmadan ve kıymetlerini azaltmadan ekseninde döndüğümüz değerlerden birisi olarak koruyacağız. Korursak Müslümanız. Ve özellikle sonunda teyit edeceğimiz hususlardan biri de nasıl Kur'an Müslümanın elinden alındığında İslam alınmış olacağı için şeytan ve şeytanımsı güçler ilk başından beri hep Kur'an'ı elimizden almak için uğraşmışlardır. Aynı şekilde ashab-ı kiramla ilgili eksenimiz bozulması halinde Müslümanlığımız kıvamı bozulmuş bir Müslümanlık olacağı için şeytan ilk günden beri ashab-ı kiram hakkında fitne ve fesat oluşturmaktadır. Ashab-ı kiram hakkındaki düşüncelerimiz bizim. Medreselerde, cami köşelerinde gençlerimize İslam öğretilirken öğretilecek İslam maddelerinden, eğitim maddelerinden biri olarak muhafaza edilmelidir. Kardeşlerim, pahalı bir söz söylüyorum. İnşallah bu sözümün yanlış anlaşılmasına vesile olmam. Bir Ramazan günü Müslümanlar bir camide oturup toplanıp bugün bir cüz Kur'an-ı Kerim okuyalım. Ramazan'da Kur'an inmişti. Biz de Kur'an ayındayız. Şöyle bir cüz Kur'an okuyalım deseler bunu mu tercih ederim? Yoksa oturup bir camide Müslümanlar bir hadisi şerif bilen
akide bilen bir hoca efendiden ashab-ı kiram hakkındaki düşüncelerimizin neler olması gerektiğini, sünnetin, Kur'an'ın ashab-ı kiram hakkında bize neler emrettiğini anlattığı ve anlaşılan bir ders yapsa bir saat. O bir saat ashab-ı kiramın konuşulduğu dersi mi tercih ederim, yoksa bir saat caminin radyatörlerine yaslanıp ya da klimanın arkasında oturup şöyle güzel sesi iyi olan Hafız Efendi'den bir cüz Kur'an okumayı mı tercih ederim sorulsa, tercihim benim ashab-ı kiramı tanımaya yöneliktir. Kur'an'dan kıymetli ne bir sahabi ne bir insan mümkün değil şüphesiz. Ama Kur'an'ı getirenler ashab-ı kiramdır. Onları tanımadıkça, anlamadıkça Kur'an-ı Kerim'i de anlamak mümkün değil. Bu sebeple ashab-ı kiram hakkındaki bilgi dağarcığımızın kapasitesi ve berraklığı bizim imanımızı çok ciddi derecede ilgilendirmektedir. Önceki iki dersimizde ashab-ı kiram hakkında nelere dikkat etmemiz gerekiyor diye maddeler saydık. İlk üç maddemizi tespit ettik. Şimdi devam edeceğiz. Dördüncü maddede diyoruz ki ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, İnsandılar. Adem'in çocukları olarak yaratıldılar. Beşer ne demekse, ashab-ı kiramın tamamı içinde o geçerlidir. Beşerden birisi idiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları analarının doğurduğu çocuklar olarak alıp yetiştirdi. Gökten bir sahabi inmedi.

Yerden, topraktan da hiçbir sahabi çıkmadı. Bir mağarada gizlenmiş 5 asırdır bekleyen bir sahabi de yoktu. Annelerinin Mekke, Medine, Taif sokaklarında doğurup büyüttükleri insanlardan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabi neslini kurdu. İnsandılar. Ashab-ı kiram insan olmak ne demekse onu olduğu gibi yaşadılar, gösterdiler. Bunun için ashab-ı kirama insan olarak bakmak zorundayız. İnsan oldukları için de herhangi bir sahabinin yahu peygamberin aleyhissalatü vesselam dizinin dibinde büyü, Cebrail aleyhisselamı şu veya bu şekilde gör, Kur'an'ın ilk ayetlerine sen iman etmiş ol, Bedir'de Allah'ın övdüğü adamlardan ol, yuh be akşam geldin yatıyorsun ya, sen uyur musun? Diyemezsin. İnsan bu. Ne demek uyuyorum? Uyur tabi. İnsan çünkü beşer. Bir de oturdu yemek yiyor ya. Ekmek de yiyor. Diyemezsin. İnsan bu. Ahmet, Mehmet kimse Ebu Bekir ile Ömer oydu. Ahmet'ten Mehmet'ten daha çok imani aktivite içerisinde bulundukları için değerli oldular. Sahabiye bak esniyor. Bir de geçen hafta tuvalete gitti. Böyle şeyleri söyleyemeyiz. O muharref Hristiyanlıktaki inancın sonucu olarak azizler filancalar diye papazların uydurduğu hurafelerdeki insanlar olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı insandılar. Beşerden bir beşerdiler. Adem'in çocukları olarak yaşadılar. Ne melek olarak geldiler, ne melekleşip gittiler. Ne cindiler, ne de cin olmak için uğraştılar. Bir ananın rahminde yaratıldılar, toprağa emanet edilip gidildiler. Ashab-ı kiramı bu şekilde görmedikçe, hiçbir imani değerle uyuşmayan bir nesil görmüş oluruz. 10 binlerce peygamber adeta görmüş oluruz aklımızca. Böyle inanmazsak. Beşerden bir beşerdiler ifadesinin en tabii sonuçlarından biri de bugün 2000'li yıllardan bir tanesinde filanca Müslüman insan yemek yediği gibi onlar da yemek yediler diyoruz. Bugün bir insan uyuduğu gibi onlar da uyudular diyoruz. Bugün bir insan namazda şaşırıp 4 rekat yerine 5 rekat kıldığı gibi onlar da aynı şeyi yaptılar diyoruz. Bugün 2 Müslüman öğle namazını camide kıldıktan sonra, yani namaz kılan kimseler oldukları halde kavga gürültü ettikleri gibi ashab-ı kiram da insanlık da bugünkü nesille aynı tipte yaratılmış olduklarından onlar da caminin önünde kavga ettiler. Burada ashab-ı kiramın beşer olmasının sonuçlarını konuşuyoruz. 3. maddemiz olarak, hesaplı 4. maddemiz olarak. Biz bir şey yaptığımızda, hata yaptığımızda, yanlış yaptığımızda mazeretimiz ne? İnsan canım, insan. Ashab-ı kiram da bir hata yapacak olduklarında cümle aynıdır, insan. Bu nedenle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabını 100% insan ölçüleri içerisinde düşünüyoruz. Filan vakada savaşmışlar, dövüşmüşler, birbirlerini ezmeye çalışmışlar diye bir olağanüstü sürprizle karşılaştığımızı zannediyoruz.

ettiğimiz zaman şaşırmıyoruz. Hiç sürtüşmemiş olsalardı, hiç yanlış olmasaydı hayatlarında ona şaşardık. Ne biçim insan bunlar derdik. O zaman kıyamete yakın gelen nesiller, Cebrail gelip manevi atmosferi oluşturdu, tertemiz Rablerine gittiler, hata yok, bir şey yok, biz bu internet çağında ne yapalım deme özrümüz olurdu. Tövbenin ne manaya geldiğini, neden insan ve tövbe, insan ve şeytan, insan ve eksiklik, zafiyet neden bulunuyor Müslüman'da, neden bunlar sık sık gündeme geliyor, bunu bu asırda veya gelecek asırlardan birinde yorumlayamazdık. Ashab-ı kiramın beşer olma sonucu olarak bu düşüp kalkmalarını görmeseydik. Burada çok önemli bir dipnot da var ortada. Eğer ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 30 sene sonra birbirlerine kılıç kaldırmış olsalardı, biz yine bu kadar rahat konuşamayacaktık. Haşa, şeytan o zaman bize diyecekti ki, Peygamber aleyhisselamın yaptığı aşı işte 30 sene gitti diyecekti. Böyle dedirtmedik şeytana, diyemiyor da zaten. Neden? Çünkü ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 30 sene sonra birbirleriyle tartışıp kavga ettikleri gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında da yaptılar bunu. O kadar hakikat ki onların insan olması, o kadar hakikat ki bu hakikat Peygamber aleyhisselamın sağlığında tecelli etti. Henüz Cebrail aleyhisselamın gelip gittiği günlerde kılıç kaldırdılar birbirlerine. Binaenaleyh sahabi beşerdir. Beşer ölçülerine göre Müslüman olup yaşadılar, Allah'ın rızasını kazanıp gittiler derken biz, Peygamber aleyhisselam Efendimiz'den yıllar sonra meydana gelmiş olayların yorumunu yaparak söylemiyoruz. Bilakis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatta bulunduğu, ümmetinin başında olduğu günlerde bile ashab-ı kiram sözünü ettiğimiz bu insan karakterine göre yaşadılar. Netice şudur. Dördüncü madde. Ashab-ı kiram Ahmet gibi, Mehmet gibi, Aişe gibi, Leyla gibi, Büşra gibi vesaire insan olarak doğdular. İnsan olarak Müslüman oldular. Müslümanlıklarını insanlık standartlarında yaşadılar. Rablerine öyle gittiler. Zaten onların bu büyük makamları, Allah'a yakınlıkları, bu insanlık bünyesi ile kulluğu beceriyor olmalarından kaynaklandı. Yokluğa rağmen, zorluğa rağmen, rampaya rağmen, barikatlara rağmen becerebilene güçlü, iyi denmektedir. Yukarıdan aşağıya doğru yuvarlandığı için kimseye aferin denmiyor. Rampa çıkana aferin deniyor. Ashab-ı kiram bazı Müslümanların zannettikleri gibi Peygamber aleyhisselamın akrabası oldukları için, Kureyş'ten oldukları için vesaire gibi sebeplerle meleklerin tutup kaldırdığı kimseler olsalardı, kıyamet günü biz davacı olacaktık o zaman. Bunları melekler kaldırdı, niye bizi kaldırmadılar sabah namazına diyecektik. Öyle olmadı ama. Sabah namazına
sabah namazını Uhud dağı gibi ağır bir yük olarak üzerlerinde gördükleri için yarı uyuklayarak yatağa girdiklerinden rahat kalkabildiler. Şimdi sabah namazını 20 gramlık bir yük olarak görmeyen bir nesil bulunduğu için bir sürü çalan telefona, saate rağmen sabah namazına kalkamıyorlar. Kıyamet günü de bu iki nesil dengelemek için karşı karşıya getirildiğinde bu neslin ileri sürebileceği hiçbir mazeret olmayacak. İnsani yapılarıyla insanın önüne sürülmüş bütün zorluklara rağmen Allah'a kulluğu beceren bir nesil olarak ashab-ı kiram karşımızda duracaklar. Allah onlardan razı olsun. Şefaatlerine ermeyi de bize nasip etsin. Dördüncü maddemiz bu. Kardeşlerim, bu sayacağımız 15 maddeden ne dedik? Bir sahabe anlayışı çıkaracağız. Dünyamızın döndüğü eksenin temel dönüş noktalarından birisi olan ashab-ı kiramı tanımış olacağız. Müslümanlığımıza kıvam katacak bu. Neye inanıyoruz, nasıl inanıyoruz ve biz nasıl olma mecburiyetindeyiz'i çıkaracağız bunlardan. Daha önceki derslerde vurguladım. Önemine binaen tekrar vurgulamak istiyorum. Ah Ebu Bekir, vah Ebu Bekir. Mağarada Ebu Bekir, gizli dünyada Ebu Bekir. Deruni dünyada Ebu Bekir, uzayda Ebu Bekir, yerin altında Ebu Bekir, mağarada Ebu Bekir. Ah mağara, vah mağara. Böyle bir din yok. Böyle bir din yok. Filancanın kocası Ebu Bekir. Filancanın babası Ebu Bekir. Filancanın oğlu Ebu Bekir. Filan tüccar olan Ebu Bekir. Filan mücahit Ebu Bekir. Çıkarıp malını infak eden Ebu Bekir. Resulullah'ın birinci adamı Ebu Bekir. Gerçek böyle. Yoksa Allah-u Teala o nesli önümüze örnek olarak koymazdı. Melekler önümüze örnek olarak konuyor mu? Cinler önümüze örnek olarak konuyor mu? Böyle bir şeyi talep etse Allah, kaldıramayacağımız bir yük olarak bize bunu emretmiş olacağından makul olmazdı. Beşinci maddemiz kardeşler, ashab-ı kiram hakkında dengeli düşünmemizi sağlayan beşinci maddemiz. Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğinin 14. senesinde bir İslam devleti kurdu. Peygamberliğinin 23. senesi dolduğunda bir 10 yıl içerisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tam anlamıyla bir devletin başı olarak Rabbine kavuştu. Devlet ne demekse, ticaretiyle, ziraatiyle, siyasetiyle, toplumuyla tam anlamıyla bir devlet kurdu. 23 yıllık sivil bir hayatla vahşi bir ortamda devlet kurmak, kansız bir şekilde de bu devletin bayrağını ayağa kaldırmak esasen insani ölçülerle anlatılabilecek kadar kolay bir şey değil. Şüphesiz, şüphesiz bu devleti 23 yılda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa diktiğinde Allah'ın yardımıyla oldu bu iş. Bunun hiç başka yorumu olamaz. Allah yardım etti ve Allah'ın yardımıyla Medine'de İslam devleti kuruldu. Burada sık sık dipnot zikrediyorum arkadaşlar. Bu dipnotlar sizin işinize yarar. Benim ne kadar lehime aleyhime olur bilmiyorum. Ama kıyamet günü ağzına gem vurulan biri olmaktan da Allah'tan korkuyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili
yapılan övme toplantılarında

aşırılık olarak anlatılabilecek tarzlar var. Mesela şuna dikkat ediniz. O kadar maharetli bir siyaset güttü ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bir askeri deha idi. Çocuk pedagojisi bütün kurallarını ondan aldı. Kadınlar konusunda tam anatomi uzmanı gibi davrandı. Misvakı keşfetti. Develere merhamet kuralları koydu. Bu tip abartmalar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendisinin itiraz ettiği şeylerdi zaten. Kur'an bunların hepsini Allah'a mal ediyor. Ebu Talib öyle bir yetiştirdi ki onu 40 yaşında yönetimi ele aldığında tam bir siyasetçi gibiydi. Bu tip ifadeler yerinde değildir. Resulullah Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem. Sanki o kadar üstün meziyetleri var ki insan olarak, yani Allah onu göndermese de kendisi çıkıp gelecekti zaten der gibi anlatımları kabul edemeyiz. Kitabımız febima rahmetin minallah diyor. Allah'tan bir rahmetle desteklendin de böyle oldu diyor. Allahu Teala onu o meziyetlerle donattı. Yoksa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem akli melekelerini kullanarak, bilek gücünü kullanarak ortaya bir başarı getirmedi. Allah kudretini, mucizesini onun üzerinde tecelli ettirdi. Bu ondaki azameti tenkis etmek değildir. Onu haşa maazallah sıradan bir insan görmek gibi değil. Bütün azameti ve kudreti Allah'a mal etmek başka şey. O da tek başına varmış gibi görmek başka bir şeydir. Burada kardeşlerim, beşinci maddeye şimdi geliyoruz. Beşinci maddede diyoruz ki, Medine'de sallallahu aleyhi ve sellem bir İslam devleti kurdu. Onun eliyle Allah kurdurdu. Bu devlet 23 yılda gelmesi makul olmayan bir noktaya geldi. Arap Yarımadası gibi bir toprak bütününü İslam devleti merkezi yaptı. Çevresinde iki büyük imparatorluk tarafından bir numaralı güç kabul edildi. 23 yılda silahsızlığı öne çıkaran, kalp takvası ile çalışan bir lider için çok erken bir süre bu. Bütünü bütünü kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla 150 bin kişi bile olmayan bir nüfusu vardı. Rum İmparatorluğu yanı başında 200 bin kişilik ordu çıkarıyordu çıkardığı zaman. Nitekim 5 sene sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 5 sene sonra Yermük'e 200 bin kişilik orduyla geldiler. Yani dünyanın büyük devletlerinin o zaman ordusu kadar bile nüfusu olmayan bir güç 23 yılda devlet kurdu. Bu şüphesiz Allah'ın yardımı ve dilemesiyle oldu. Ama Enfal suresinin 62. ayetine dikkat ediyoruz şimdi. وَاِنْ يُرِيدُوا اَنْ يَخْدَعُوكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهِ Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a hitap ediyor ayet. Sana bir tuzak planlıyorlarsa müşrikler, فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهِ Allah sana yeter. Hesap kitap demek Allah'ın hesabı kitabı. Düşmanlar plan yapmış, projeler yapmış ama Allah'ın hesabı kitabı var. Huvellezî eyyedeke binasrihi. Huve, Allah,

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: Ne dedik? Medine'de bir devlet kuruldu. Bu devlet Allah'ın lütfuyla oldu. 23 yılda yapılacak bir şey değildi bu. İslam devleti, kıyamete kadar elhamdülillah o devletin vatandaşlarıyız, bağlılarıyız. Ezan sesimiz oradan geliyor. Düşmanları, müşrikler böyle olmasına izin vermek istemediler şüphesiz. Planlar, projeler, komplolar, toplantılar yaptılar. Enfal suresinin 62. ayetinden bunu öğreniyordu. وَاِنْ يُرِيدُ اَنْ يَخْدَعُوكَ Sana tuzak kurmak istiyorlarsa فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهِ Allah sana yeter. Huvellezî eyyedeke binasrihi Seni destekleyen Allah'tır. Ve bil müminin ve müminlerle beraber seni Allah destekledi. Bu ayetler indiğinde mümin kim arkadaşlar? Ashab-ı kiram. Ensar ve muhacirler. Allah onlardan razı olsun. Huvellezî eyyedeke binasrihi وبالمؤمنين seni destekleyen, yardım ederek seni ayakta tutan Allah'tır. وبالمؤمنين ve müminlerle. Müminleri kullandı Allah bu işte yani. Yoksa müminler tek başına ne yapacaklar? Kur'an'ın indiği günlerde, Enfal suresinin indiği günlerde müminler biz değildik. Aba o ecdadımızdan da kimse yoktu dünyada o zaman. Dedelerimizin kim bilir kaçıncı dedesi Orta Asya'da koçların peşinde dolaşıp duruyorlardı. O zamanki müminler Evs, Hazreç ve Kureyş'ti. Radıyallahu anhum cemiyen. Lütfu keremiyle Allah, lütfu keremiyle, hiçbir borcu olmadığı halde haşa, Medine'de medar-ı iftiharımız olan, göz bebeğimiz olan, İslam devletini yardım ettim de kurdun, mümin kullarım da sana yardım etti diye peygamberine haber veriyor. Medine'deki devlet şerefi Allah'a aittir. Allah kurdu. Yoksa bir avuç suda boğacaklardı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i müşrikler. Mus'ab bin Umeyr Medine'ye, Yesrib'e gittiğinde ahım şahım bir törenle karşılayan da olmadı onu orada. Orada Mus'ab bin Umeyr hayati tehlikelerle o işi becermeye kalktı. Allah lütfetti, muhafaza etti, olacak buyurdu ve oldu. Ama Allah bu büyük muhteşem vazifeyi sanki ashab-ı kiram unutulmasın, kıyamete kadar bütün Müslümanların gözünde Evs, Hazreç, Kureyş, Taifliler, Beni Sakif, buyur ya Resulallah, emrindeyim ya Resulallah diyenler unutulmasın. Çocuğunu, 10 yaşında çocuğunu, verecek bir şeyim yok, ben de sana çocuğumu hediye ettim ya Resulallah diyen anaları kıyamete kadar hiçbir Müslüman unutmasın diye. Herkesin yakını var. Uhud şehitleri için herkes ağlıyor. Resulullah'ın amcası için ağlayan yok. Garip Resulullah'ın amcası Hamza. Aman Hamza'nın ölüsüne garip kalmasın diye oturup ağlayan kadınlar. Kıyamete kadar unutulmasın diye. Huvellezî eyyedeke binasrihi ve bil müminin. Seni Allah kendi yardımıyla ayağa kaldırdı da devlet kurdun ve müminler de yardım ettiler. Ne büyük insanlar ya, ne büyük şeref ya. Ne büyük şeref ya. Bu şerefin sahipleri bu ayet indiğinde demek ki takdir ediliyor bizim yaptığımız işler filan demediler. Plaket beklemediler. Kim bilir Bu ayet indiğinde Ebu Bekir utancından, belki de böyle bir şey yok ama belki utancından evden de çıkmamıştır herhalde o gün. Biz ya böyle yardım ediyoruz, anıldık. Ya başımıza mı kakıldı bu filan diye belki de hayasından dışarıda çıkmamıştır o gün. Ve bil müminin. Burada kardeşlerim, bu beşinci madde hepimizin dilini zincirlemesi gerekiyor. Filanca sahabiymiş, filancaymış, insanı dilinden güneşe asarlar vallahi. Ashab-ı kiramın hakkında konuşmak, ileri geri laf etmek, filanca şöyle demiş, filanca böyle demiş diye birilerinin laflarını nakletmek, huvellezî eyyedeke binasrihi ve bil mu'minin ayetine Kur'an'ın dışında bir yer bulmadıkça mümkün değil. Ensarı ne yapacaksın? Nereye koyacaksın Ensarı ki bu ayet özellikle onlara destek veriyor? Neden? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ensardan gördüğü lojistik destek sayesinde Mekkeli müşriklere karşı cihat zaferi kazandı. Beşinci madde de bu. Allah her şeyi kudreti ve azametiyle kendisi yaptığı halde lütfundan, kereminden bir pay vererek, ihsan ederek o günkü müminleri de peygamberinin yardımcıları, İslam devletinin kuruluşunun, ayakta oluşunun sebeplerinden biri olarak Allah zikretmektedir. Bundan büyük bir şeref hiçbir nesle kıyamete kadar asla nasip olmayacaktır. Tektir ashab-ı kiram bu konuda. Tektir. Altıncı maddemiz, ashab-ı kiramın üzerinde durduğu yörüngemizin altıncı çizgisi kardeşlerim. Biz sahabiden sonraki bütün nesiller ve içinde de bizim olduğumuz bütün nesiller Kur'an'a muhtaç olduğumuz kadar ashab-ı kirama muhtacız. Peygamber tanımaya muhtaç olduğumuz kadar ashab-ı kirama muhtacız. Çünkü ashab-ı kiram sadece bize emanet taşıyan, Allah böyle bir din indirdi diye tebliğat getiren görevli durumunda değildir. Aynı zamanda bu kumaştan bir elbise nasıl yapılırın ilk örneğidirler. İnsan olarak şeytanla mücadele ediyoruz. Ashab da şeytanla mücadele edip Müslümanlık yaşadılar. Fakirlik sorunumuz oluyor. Ashab da fakirlik yaşayarak yaptılar. Zengin şımarıklığımız oluyor. Ashabta da var. Aile sorunu ashabta da var. Çocuk yetiştirmek zor oldu. Ashabta da oldu. Biz insan olarak ne ileri süreceksek bahane, bu kumaştan bu elbise yapılmıyor diye, ashab-ı kiram onun yapılırlığının örneğidirler. Biz negatif bir şey ileri süreceğimiz zaman pozitif olarak onlar var önümüzde. Bir öğrenci babam istemediği için ben şunu yapamıyorum dediği zaman, ashab-ı kiramdan da bir sürü insan anası babası istemediği için mi yapacaklardı? Sa'd bin Ebi Vakkas'ı ne yapacaksın? 1000 kafan olsa ana, 1000'i de kessen, 1000 kere ölsen Resulullah'ı bırakmam diyen delikanlıyı ne yapacaksın? 18 yaşındaydı o da bu sözleri söylediği zaman. 18 yaşında bir delikanlıydı. Musab bin Ümeyr, servet sahibi, köşkler sahibi, annesini babasını terk ettiği zaman emeklilik yaşında biri değildi ki. O da delikanlıydı. 20 yaşında bir delikanlıydı anayı babayı terk ettiği zaman.

İpekten başka bir şey girmeyen bir ailenin çocuğu olarak yaşıyordu. Kefen bile üzerinde bulunamadı. Setri avret yapacak kadar, dizlerini örtecek kadar bir kumaşı olmadan bu dünyadan gitti.

getirildiği zaman bundan İslam'ın yaşanması açısından sorun çıkar. Ashab-ı kiram kutup yıldızı gibi gökte net kalmalıdır. Ümmetin göklerinde bulutsuz bir ortamda kalmalıdır ashab-ı kiram. Şu veya bu konuda ashab-ı kiramın ismini ileri sürerek münakaşa oluşturmak, bulutlar getirip görüntüyü bozmak demektir. Bu nedenle ashab-ı kiramdan hemen sonraki nesil ashab-ı kirama %100 muhtaçtı. Biz %1400 muhtacız. Bizden sonraki nesil %1500 muhtaçtır. Çünkü neden? Kış çoğaldıkça sobanın ayarını da yükselttiğin gibi kıyamete yaklaşıp Allah'a teslimiyetimiz zorlaşmaya başladıkça, namaz kılmanın önünde engeller artmaya başladıkça, gençliğin fitne fesada düşme ihtimali yükselmeye başladıkça ashab-ı kirama ihtiyaç da artacak demektir. Sıcak arttıkça klimanın ayarını yükselttiğim gibi şeytan nesillerin etrafını kuşattıkça ashab-ı kirama ihtiyacımız da artacaktır. Gitgide ashabın değerinin düşmesi bir kenara, gitgide değeri artması gerekiyor ashab-ı kiramın. Gecenin karanlığı arttıkça gökteki yıldıza ihtiyacım da artacak benim. Başka çarem yok. Kaldı ki mantık çatlatan bir soruya cevap bulmak zorundayız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz en hayırlı nesil, çağ benim çağımdır diyor. Benim zamanımdaki Müslümanlardır diyor. Sonra gitgide azalan bir şekilde bu hayır azalıyor. Ashab-ı kirama verdiği puan %100 sallallahu aleyhi ve sellemin. Sonra ondan sonra gelenler diyor %99'a indiriyor. %98'e indiriyor. 97'ye indiriyor. Her nesilde düşüyor aşağıya doğru. Var mı? Var mı bir kural? %70'lerde olan %100'de olanı değerlendirmeye kalkıyor. Bu mantıklı bir şey mi? Mümkün mü? Dağdan gelip bağdan adam kovmak bu. Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, en hayırlı nesildirler. En hayırlı nesli evlerinde, dükkanlarında zina ile iç içe yaşayan, camilerinde bile müzikten arınmış sessiz bir ortamda namaz kılma fırsatı bulamayan bir nesil, cihat kelimesini kullanmaktan bile utanan bir nesil, Allah yolunda canlar ve mallar feda eden bir nesli ne tenkit edebilir ne hakkında bir kelime konuşabilir. Ve bu ihtiyaç, bu hürmet ihtiyacı, takdir ihtiyacı kıyamete kadar artarak devam edecektir. 6. maddemiz de budur. Kardeşlerim, 7. maddemiz ashab-ı kiramı tanımada dünyamızın yörüngesini tespit ederken ashab-ı kiramı tanımada ashab-ı kiramın bulunduğu nokta, yani bu sözünü ettiğimiz kaliteli, faziletli,
de

değerli noktaları. Daha sonraki kuşakların takdir etmesi, puanlamasıyla, oy birliğiyle filan alınmış değildir. İman ettiğimiz kitabımız Kur'an'ın kararıdır bu. Kur'an ashab-ı kiramın kalitesini isim vermeden, gruplara bölmeden topluca garanti altına almıştır. Tevbe suresinin 100. ayeti hiçbir tartışmaya mecal bırakmayacak kadar gayet açık ve nettir. وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ İlk koşu verenler, ilk teslim olanlar, ilk iman edenler, مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ Muhacirlerden ve ensardan, yani Mekkelilerden, Medinelilerden, ilk iman edenler, ilk koşu verenler, bu ilk iman edenler demek ki Ebu Bekir, Ali, Hatice, sonra Medine'de ki Ensar, Evs ve Hazreç'ten ilk 100 kişi, 200 kişi mi diyor? Hayır. وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ Güzel bir şekilde o ilk koşanların peşinden koşanlar. Ashab-ı kiramın ilk sıçrayanları, o ilk sıçrayıp Resulullah'ın dizinin dibinde aleyhissalatu vesselam yerini alanların yanında yer alanlar. Topluca ashab radıyallahu anhum ve radu anhu. Radıyallahu anhum, Allah onlardan razı olmuştur. وَرَضُوا عَنْهُ Onlar da Allah'tan razıdırlar. Bu cümleyi altını çizebiliriz. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razıdırlar. Devam edelim ayete, döneceğiz buraya ama. وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ Onlara Allah cennetler hazırladı. Tecri tahtaha el-enharu altından ırmaklar akıyor. Halidine fiha ebeda. Orada sonsuza kadar kalacaklar. Zalikel fevzul azim. Büyük başarı budur. Zalikel fevzul azim. Tevbe suresinin 100. ayeti. Burada kardeşlerim, 6. maddemizde dedik ki öyle İmam-ı Azam talebelerini toplamış ya da Abbasi halifesi Bağdat'ta anket yapmış, İran'da, Irak'ta, şurada burada kamuoyu araştırılması yapılmış, ashab-ı kiram hep birinci çıkmış. Böyle bir anket çalışmasından söz etmiyoruz. İman ettiğimiz kitaptan ayet okuyoruz. Allah İlk Resulullah'a evet diyen nesil, bir miktar geç kalıp şu olaydan bu olaydan sonra iman etmek şerefine erip onların peşine takılanlar, topluca ashab-ı kiram için radıyallahu anhum ve radu anh diyor. Allah onlardan razıdır. Allah beğendikten sonra Bağdat'ta mı kamuoyu yoklaması yaparsın? Medine'de mi, hiç önemli değil artık. Kim takar senin kamuoyunu? Oy vermeye gerek yok. Allah karar verdi çünkü. Bu ayetin ashab-ı kiram zikredildiği için gündemimize gelmesine rağmen bugün kardeşlerim oturup evimizde bu ayetle ilgili bir oturum
açmamızda fayda var. Ben, sizler, bu sözleri dinleyen bütün müminler, kıyamet günü ashab-ı kiramla beraber olacağına inananlar, olmak için çırpınıp gayret edenler, hepimiz, Ebu Bekir deyince gözünden yaş akanlar, radıyallahu anh, bütün müminler, bu ayet bize hitap ettiğine göre oturup şöyle bir muhasebe yapalım. Allah onları zikrederken radıyallahu anhum ve radu anhu diyor. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razılar. Evde oturum maddemiz bu olsun. Bizden Allah'ın razı olup olmadığını bilemiyoruz. Dolayısıyla o bölüm eksi, artı belli değil artık. Ama kendi kendimize sorabiliriz, eşimize sorabiliriz, çocuklarımıza sorabiliriz, kardeşlerimize sorabiliriz. Biz Allah'tan razı mıyız acaba? Cevabı tahmin ediyorum. Ne demek haşa sümme haşa? Bunun sorusu mu olur? Elbette razıyız. Ama bunu pratik üzerinden yapacağız. Teori üzerinden değil. Hanımefendi, şu dünya kadınlarının Allah'a yakıştıramadıkları şirat diye kabaca İti verdikleri ayetler hakkındaki kanaatinizi alalım. Ondan sonra da Allah'tan memnun musun, değil misin test edelim. Oyalama rızası değil. Zekat verirken, sadaka verirken, birisinin sana bahşiş vermesi kadar mutluluk hissediyorsan Allah'tan razısın. Efendi, beyefendi, çocuğunu Rabbin bir hastalıkla, bir kaza ile senden aldığında, alan Allah ise çıt yok deyip oturuyor musun? Evlilikten, işten, rızıktan, sözünü Allah'ın konuştuğu, kararını Allah'ın verdiği bir işte, yani senin kaderinle ilgili bir işte, ümmetinin genel coğrafyası hakkında, ümmetinle ilgili semayı kuşatan karanlık haberlerle ilgili konularda, Allah ve sen baş başa kaldığınızda, hani Taif'te vardı ya, taşlar mübarek vücudundan kan akıttığında, üzüm kütüğünün yanına yaslanıp, Rabbim sen razı ol, hiçbir şikayetim yok demişti ya, rıza öyle. Sen yeter ki razı ol. Bu acziyetimi, çaresizliğimi senden başka kime anlatırım ben? İnsanlar beni horluyorlarmış, taşlıyorlarmış. Yeter ki senin rızana kavuşayım. Demek, razı olup olmadığının ölçüsü. İş işten geçtikten sonra, tavaf ederken, Arafat'ta vakfe yaparken, herkesle beraber yapılan dualardan bir dua olarak, biz senden razıyız ya Rabbi, sen de hakkını helal et filan der gibi konuşmak, insanın kendi kendini avuttuğu kuru bir teselli olabilir. Radıyallahu anhum ve radu an. Ashab-ı kiramdan Allah razıydı ama onlar da Allah'tan razıydılar. Onlar da Allah'tan razıydılar.
Bunun

örnekleri 3 tane, 5 tane, 20 tane değil. Ashab-ı kiramın hayatı bu örneklerle dolu. Yetiştirdikleri çocukları da böyle yetiştiler. Urve İbn-i Zübeyr'i hatırlıyorsunuzdur. Çocuğu öldüğü gün ayağı kangren olup kesildi. Kalktı, ne dedi uyanınca? Bir sürü çocuğumdan bir tanesini aldın, gerisini bıraktın dedi. İki elim, iki ayağım vardı, üçünü bıraktın, birini aldın. Şükretmeyeyim de ne edeyim ben sana ya Rabbi dedi. Razı. Her şeyden razı. Biz ashab-ı kiramın üzerinden edebiyat yaparak bir şey elde edemeyiz. Ashab-ı kiramı örnek alarak bir şeyler elde edebiliriz. Bu örnekliği de kendimiz tartışacağız. Ne kadar ashab-ı kiram hakkında iyi şeyler düşünüyoruz, iyi şeyler biliyoruz. Malımızı harcarken, itaat ederken, sabah namazına kalkarken, ailevi ilişkilerimiz oluşurken, yeri ve zamanı önemli değil. Allah ve ben baş başa kaldığımız her yerde ve her olayda, her zamanda, Allah olduktan sonra konuşmaya ne gerek deyip diyemediğimiz radıyallahu anhum ve radu anh standardını oluşturacak. Ashab-ı kiramın bu husustaki teslimiyetleri, hani bir ifade var ya, dillere destan deniyor. Dillere destandır. Şahide gerek yok. Allah şahit, Kur'an şahit. وَالَّذِينَ تَبَوَّهُ الدَّارَ وَالْاِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ ف۪ي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا اُوتُوا. Hangi ayetini alsan ashabla ilgili övüyor Allah hep. Yaptılar böyle diyor. Allah şahit. Mal verirken alır gibi verdiler. Sanki birisi ona hediye veriyor gibi infakta bulundular. Mutlu oldular. Bir kardeşi gelip onun arazisinin yarısını aldı diye. Allah şahit buna. Binaenaleyh ashab-ı kiramın bu büyük muhteşem faziletini bugün biz Müslümanlar olarak ya filmlerde izlediğimiz duygusal sahneler gibi izleyeceğiz. Yazık ettik o zaman bunca bilgiye. Ya dergimiz daha çok satılsın, grubumuz biraz daha kalabalıklaşsın diye böyle duygusal enstrümanlar üreteceğiz bundan. Ebu Bekir dedi ki ya Resulallah, gömleğim hariç her şey senin olsun diyeceğiz. Ya da bu ayetler, bu Kur'an, bu Allah'ın kitabı, bu Resulullah'ın örnekliği, sünnetliği aleyhissalatu vesselam, biz de öyle olalım diyedir. Ne güne ashab-ı kiramı bu kadar dinledik biz. Biz de ashab gibi olmak zorundayız. Çapımız, çorabımız onlar kadar değil belki ama emelimiz, hissiyatımız bari onlara benzesin diyeceğiz. Biiznillahü teala ve Allah bize yardım edecek, sonunda biz de böyle olacağız. Yani maksat olarak. İşte bunlardan biri Tevbe suresinin 100. ayetidir kardeşlerim. Bu 100. ayeti bugünkü bu dersin pratiği olarak eve koyalım. Bugün hiçbir şey düşünmeyelim bununla ilgili. Çünkü duygusal oluruz şimdi. Eştinde, sende, çocuklarda, tamam hep beraber bundan sonra herkes artı, tamam mı, Allah'tan razıyız, hiç şikayet yok filan. Böyle kolay karar verilir. Bunu koyalım, 2 gün sonra çıkaralım. Bir daha bakalım, gene yerine koyalım. Gene yani duygusal karar verebiliriz. Şöyle bir hafta sonra bulabilirsek koyduğumuz yerde bu ayetin yazılı nüshasını filan, çıkaralım. Aile meclisi kuralım. Allah'tan razı mıyız? Testler yapalım. Razı mıyız? Mesela miras ayetleri indiğinde, alkol ayetleri indiğinde,

ashabın kadınları, erkekleri ne yaptılar? Kadınlar bizim payımız niye kısılıyor ya Resulallah mı dediler? Alkol ayeti inince, bırakmayacak mısınız bunu diyen ayet inince, toplu mitingde bağırır gibi, bıraktık ya Rabbi diye nasıl bağırdılar acaba? Lafını değil, pratiğini biz yaptığımızda ne kadar yapabiliriz? Bunu test edelim. Bir ay sonra bir daha test edelim. İki ay sonra bir daha test edelim. Olumsuz çıksa bile sonuçlar maazallah. Hiç olmasın melekler bizi görsünler ki bir çırpınış içerisindeyiz. Allah'tan razı olmak için uğraşıyoruz. Ve küçük bir öneri, yapılır yapılmaz bilmiyorum, belki de yapılmaması da daha doğru olabilir. Hani bunu bana hediye eden Allah razı olsun kardeşim diye diyoruz ya, gelin bundan sonra şöyle bir dua yapmaya çalışalım. Ben de Allah'tan razı olayım, sen de Allah'tan razı ol Emin kardeş. Hep Allah bizden razı olsun diyoruz da, bir seviye de var ki sen de Allah'tan razı oluyorsun. O olmadan o olmuyor. Bu da olmadan o olmuyor zaten. Böyle bir şey Türkçe'ye de uymuyor. Allah senden razı olsun kardeşim dendi de mesela, sen de Allah'tan razı ol, çok memnun oldum bundan. Uymuyor Türkçe yani. Biraz şeye gidiyor, yabancı bir kavram geliyor bize. Ben kimim de Allah'tan razı olacağım. Elbette Allah'tan razılık filmi çevirecek halin yok. Ama tavırlarınla Allah'tan razı olman gerekiyor. Sözünle değil, tavırlarınla. Evet. Devam edeceğiz inşallah. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Elhamdülillahi rabbil âlemin.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Karanlık ve fırtınalı bir gece. Mevsim kış, gece soğuk. Gökyüzünden yağmur gibi ok yağmakta. Medine-i Münevvere ayakta. O günü hatırlayın. Adı Hendek, diğer adı Ahzab. Hendek'in öbür tarafında Hayberlilerin kışkırtmasıyla on binlere varan düşman. Bu tarafında 3000 Müslüman. Müşriklerin başbuğu Ebu Sufyan ve iki kol Gatafanlılardan Fezare ve Mürre. Onlara da kendilerinden birer komutan. O günü hatırlayın. Muhacirlerin sancaktarı Zeyd bin Harise, Ensar'ın sancaktarı Sad bin Übade ve baş komutan Resul-ü Zişan. İşte Hendek'in tarafları bunlar. Bu savaşın bir tarafı daha var. Gökyüzü ordusu. Sancakları sabah rüzgarıyla dalgalanır. Onlar yeryüzünde yalnız Resulullah'ı tanır. Şimdi gözleri büyük melekte ve onlar iniş anını beklemekte. Evet, o günü hatırlayın. Karanlık ve fırtınalı bir gece. Mevsim kış, gece soğuk. Gökyüzünden yağmur gibi ok yağmakta. Medine-i Münevvere ayakta. İnen oklardan birinin hedefi Sad bin Muaz ve kesilen ana bilek damarı. Müşriklerden Amr bin Abdüvet adamlarıyla Hendek'i geçer ve 3 kez meydan okur sahabeye. Aranızda benim elimle cennete gitmek isteyen biri varsa çıksın. Üçünde de Hazreti Ali kalkar yerinden. Üçünde de Efendimiz tutar ellerinden. Sonunda kendi eliyle giyindirir zırhını. Kendi eliyle beline taktığı meşhur zülfikar ve çıkarır mübarek sarığını Hazreti Ali'nin başına bağlar. Allah'ın arslanı yürürken düşmana Nazlı Nebi'den içli bir dua yükselir semalara. Ya Rab, amcamın oğlu Ubeyde Bedir'de şehit oldu. Amcam Hamza ise Uhud'da. Geriye bir amcaoğlu Ali kaldı. Ona yardım eyle. Onu muhafaza buyur. Beni de yalnız bırakma. Peygamberin duası biter bitmez bir toz bulutu. Allah'ın arslanı görünmez oldu. Ve Amr, ikisi de görünmüyorlar. Kılıç sesleri, naralar. Çok sürmez birden kesilir sesler. Yavaş yavaş dağılan toz bulutu, yavaş yavaş beliren suret. Önce Zülfikar çıkar toz bulutundan, sonra yeleleri toza bulanmış arslan. Ve kükrer Eroğlu Er, kükrer Allahu Ekber. Müşrikler anlar ki bu Hendek kesinlikle geçilemeyecek. O zaman toplanır bütün kuvvetler, on binlere varan sayılarıyla, ellerinde ok ve yaylarıyla hep birden saldırıya başlar. Ne şiddetli bir gündü o. Tam 4 vakit secdeye uzanamadı başlar. Ne karanlık bir geceydi. Kendi elini uzatsan göremiyordun. Karanlık böyle bir derecedeydi. İşte bu karanlıktan istifade eden o azılı müşriklerden Nevfel bin Abdullah Hendek'i atlar ama onu da Hazreti Zübeyr haklar ve ayaklar, titreyen ayaklar. Peygamberin ordusunda ayakları titreyenler var, ayakları titreyen münafıklar. Çünkü Beni Kureyza ahdinden dönmüş. Bugün savaşı bırakıp evlerine dönecekleri günmüş. Hadi Allah'ın nebisi münafıkları anlar. Ya şu bazı Müslümanlar? Bahaneleri çoluk çocuk endişesiydi. Bir bir mazeret beyan edip döndüler gerisin geri. Oysa ölümüne biat etmemişler miydi? 3000 kişilik peygamber ordusundan geriye kalan 300 arslan. Ama onlar da korkunun pençesindeydi. Önlerinde Ebu Süfyan ve müşrik ordusu, arkalarında Beni Kurayza korkusu. Yağmur gibi yağan ok ve açlık ve soğuk. Açlık solgun bir renkle yüzleri gölgeliyor. Bakın, bir sahabe Fahri Kainat'ın yanına geliyor. Güç yok, takat yok. Varlığım sana feda olsun efendim, diyor ve başını öne eğiyor. Dayanacak halim kalmadı. Açım ya Resulallah. Açlığımı bastırmak için midemin üstüne taş bağladım. Ve kuşağını açıyor. Bir taş düşüyor toprağa. Efendimiz önce taşa, sonra hüzünle sahabeye bakıyor. Ve elini uzatıyor, kendi kuşağını açıyor. Toprağa iki taş düşüyor. Sahabe gözleri yaşlı Efendimiz'e bakıyor. Hiçbir şey söylemeden karanlığa akıyor. Kolay değil. Bir ay boyunca içtikleri su, yedikleri hurma. Gündüzü açlıkla bitirdiler hendekte. Hendekte soğukla geçirdiler geceyi. Bir ay boyunca savaştılar. Ne bu düşmanın gideceği var, ne de bu savaşın biteceği. Allah Resulü mübarek ellerini semaya uzattı ve dua, hayır dua değil, beddua. Ey Kur'an'ı indiren, hesabı en çabuk gören, kavim ve kavim.

kabileleri bozguna uğratan Allah'ım, şu kabileleri de hezimete uğrat. Sars onları Allah'ım. Dua biter bitmez yavaş yavaş çoğalan bir ses. Gökyüzünün karanlığından yeryüzüne doğru akan bir serinlik. Önce sel dağının eteklerinden gücünü hissettirmeden alemlere rahmet peygamberi mübarek ellerinden öperek geçti. Sonra pendeğin üzerinde kuşandı azameti, kasırga adını aldı ve kendine mahsus hışmıyla müşrik ordusunun içine daldı. 2000 melekle inmişti yere. 2000 melek kalplere korku salmakla görevliydi. Düşmanın altını üstüne getirmekse kasırganın görevi. O kasırganın adı gün doğusuydu ve zaten o tek başına Allah'ın bir ordusuydu. Bir süre sonra durdu kasırga. Göklere çekildi melekler. Allah'ın Resulü o gecenin sabahı ashabıyla birlikte Medine'ye döndü. Şimdi hamd ve şükredilecek andı. Çünkü Hendek Allah'ın yardımıyla zaferle noktalandı. Hatırlayın Ahzab suresindeki ayeti. Ey müminler! Üzerinize ordular gelmişti de biz onlara kasırga ve sizin görmediğiniz askerler göndermiştik. İşte o günü hatırlayın.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

Ya Resulallah, senin yokluğunda ümmet çaresiz, öksüz ve yetimler kaldı kimsesiz. Nasıl güleceğiz bilmem ki sensiz. Neredesin benim canım efendim? Ebu Bekir ile Ömer'in nerede? Cihanın güneşi hemşirin sözlü. Hani Osman ile Can Ali nerede? Hani Osman ile Can Ali nerede?

Kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Göz önündeki nesilden, ashab-ı kiramdan konuş. Ashab-ı kiramı konuşuyoruz. Peygamberleri konuşmuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i konuşmuyoruz. Hatta ehli beyti bile konuşmuyoruz. Ashab-ı kiramı konuşuyoruz. Çünkü ehli beyt ilave ettiğimiz zaman, ki onlar da sahabi demek oluyor. Artı sahabilik diye bir ilave daha var ehli beytte. Ashab-ı kiram var. Ehli beyt olduğu zaman bir Fatıma radıyallahu anha sahabi dediğimizde ne varsa Fatıma da var. Artı ehli beyt var. Bu bir puan daha yukarıda olmak, biraz daha yoğun bir gündemle ele alınmak demek. Bunu özellikle bir kere daha zihnimizde oluşturalım. Masum kimselerden konuşmuyoruz. En başta göz önündeki nesilden söz ettiğimizde, bu gerçekleri direkt ve dolaylı olarak farklı başlıklar altında tekrar etmiştim. Demiştim ki, henüz 14. maddeye geçmeden bir kere daha bunları hatırlayalım istiyorum. Demiştik ki, ashab-ı kiram o ağırlıkları ne kadarsa o kadar da imtihan konusudurlar kıyamete kadar. Kurban bayramında kurban kesmek ibadettir. Değil mi? Evet. Sabah namazı kılmak da ibadettir, değil mi? Evet. Peki aynı mıdırlar ibadet ağırlığı olarak? Puanları aynı mıdır? Sabah namazı kılmakla Ramazan'da fitre vermek aynı mı? Yatsı namazı ile teravih namazı aynı mı? İbadet, ibadet tamam, ibadet. Ama farz var, vacip var, farzlar arasında daha büyük farz var. Namazlar arasında fark var. Cuma namazı ile öğle namazı aynı mı? Ashab-ı kiram sıradan 7. kuşak nesil olsalardı Müslüman olarak bir farklılık olmayacaktı. Sahabi oldular, dinde farklı bir ağırlıkları oluştu. Dolayısıyla bir Müslümana yan bakmakla ashab-ı kirama yan bakmak aynı yan bakma değildir. Bu sebeple biz maddeler halinde ashab-ı kiramı bağrımıza basış tarzımızı konuşup değerlendiriyoruz. Meselemiz budur. 14. maddeye geldik. Ashab-ı kiramla ilgili olarak. Biraz önce yaptığım girişte kardeşlerim, ben şahsen çocuk yaşlarımda ashab-ı kiram hakkında buna benzer bilgileri derslerde dinlerdim. Zannediyorum.

Bodrum'da 16 yaşındaydım. Ömer Nasuhi Bilmen rahmetullahi aleyhin Ashab-ı Kiram'la ilgili yazdığı küçük bir kitabı vardır. Ashab-ı Kiram hakkında Müslümanların nezih itikatları. Allah rahmet eylesin. Kendi döneminde gerçekten güzel bir çalışma yapmış. Herhalde zanla söylüyorum, o zamanki İstanbul müftüsü olduğu zamanlarda Ashab-ı Kiram'a karşı yapılan seviyesiz ithamlara, kendisine gelen sorulara verdiği cevaplardan oluşuyordur zannediyorum. Çocukuz, küçük yaşlardan beri medresedeyim, rahle üzerindeyim, böyle bir algı tarzım var Ashab-ı Kiram'a karşı. Peygamberden sonraki en büyük adamlar diye çocukça düşünüyorum. O kitabı ya 15 ya da 16 yaşındaydım en fazla okuduğumda, hala hafızamda okuduğum bilgiler. Onu okuduktan sonra Arapça derse gittiğim bir hocam vardı. Ona dedim ki, hocam israf değil mi bu kitabı yazmak dedim ya. Niye dedi? Ya Ashab-ı Kiram hakkında kimse bir şey dediği yok ki zaten, niye yazılmış ki bunlar? Yani şöyle hakaret olursa böyle olur gibi konular konuşuluyor orada. Hiç unutmuyorum, hocam baktı, zavallı çocuk der gibi kıs kıs güldü bana. Şimdi bana göre Ashab-ı Kiram'ı herkes seviyor zaten. Ne bileyim, Şiiliğin temelinde Ashab-ı Kiram'a karşı gelmek var. Ne bileyim, haricilik demek Ashab-ı Kiram'ın da ölümüne karar vermek demek. Yani böyle şeyleri anlamıyorum. Genelde biz eğitimi hep cici taraflarından konuları anlatarak verdiğimiz için, günün birinde bir facia ile karşılaşıldığında ya da acı yüzüyle olayların karşılaşıldığında çöküyor zihin. Hani bilgisayarda bir çökme oluyor ya, işte hafızası çöktü, zihin de çöküyor. Bir hoca kardeşimiz yoğun bir şekilde Ashab-ı Kiram'dan örnekler veriyor. Bir gün bir müftü efendi bana dedi ki, filanca hoca efendiyle tanışıyor musun dedi. Tanışıyorum dedim. Ya ona dedi, benden iletsene dedi. Yanlış iş yapıyor dedi. Ashab-ı Kiram olduğu gibi anlatsın dedi. Ne açıdan dediniz dedim. Yahu dedi, Ashab-ı Kiram'ın dedi sadece dedi peygambere itaat ettiklerini, hep sabaha kadar namaz kıldıklarını, ellerine geçen her şeyi infak ettiklerini, hiç ağızlarından bir hatalı söz çıkmadığını söylersen dedi, birisi de kalkar bir hadis kitabında nasıl kavga ettiklerine dair bir şey okur, çöker adam o gün dedi. Hayalperest bir sahabi olmaz. Olduğu gibi Ashab-ı Kiram'a inanacağız. Çünkü Allah olduğu gibi kabul etti onları. Sadece iyi taraflarını, güzel taraflarını almadı Allah-u Teala. Olduğu gibi radıyallahu anhum oldu. O gün hakikaten ben de bu çıkıştan etkilendim. Sonra dedim ki, hoca efendi, ben örneğim burada dedim. Ömer Nasuhi Bilmen'in kitabını okurken böyle şok geçirmiştim. Ne gerek var bunları yazmaya? Kim ashaba söver ki? Geçtiği içimden. Bulsam Ömer Nasuhi Bilmen'e de söylerdim bunu ama. Bana sadece cenazesine katılmak nasip oldu. Rahmetullahi aleyh. Ama o zaman sağ olsaydı, ya hoca sen bunu niye yazdın diye derdim geliyor bana. Şimdi bakıyorum ki, aman Allah'ım, meğer ki kıymetin kadar sövenin de oluyormuş, düşmanın da oluyormuş. Hayat böyle bir gerçek. Bir gün bu konuyu 3-4 hoca muhabbette konuşuyoruz. Böyle bir değerlendirmem var demiştim. Bana dedi ki genç bir hoca efendi, sizi de yani değerlendirmeniz bakımından örnekler olarak zikrediyorum. Ya Nurattin dedi, güneşin üzerimizdeki nimet oluşunu, kıymetini nasıl anlatabilirsin dedi. Dedim, nasıl? Ya dedi, güneş nimet mi nimet? Say bakalım bu nimetin faydalarını. Sayılır mı dedim ya? Sayılır mı? Güneş olmasa hayatımız olmuyor zaten. Sebepler olarak, yani Allah-u Teala onu sebep olarak yaratmış. Bir Ağustos gününde dedi, uf puf ederek güneşe hakaret eden insanları sayabilir misin dedi. Hakikaten ya dedim. Uf, oradan buradan, ya çok sıcak bugün, ya ayarı yok mu şu güneşin, kısın bunu diyecek insanlar neredeyse, kumandasını bulup güneşin elinden. Ya insanoğlunun dedi, güneşe bile elinden gelse taş atası gelirdi, Ashab-ı Kiram'ı rahat bırakarlar mı dedi ya. Böyle bir argoca da olsa
Hoşuma gitti bu.

Ama bu girişleri hep niye yaptım? 10 dakikadan fazladır giriş yapıyorum bu cümlelere. Neden? Çünkü ola ki genç kardeşlerimin aklına gelir. Zaten kim ashab-ı kirama hakaret eder? Ben öyleydim. Çocuk. Gerçi şimdiki nesil övmekten önce hakareti öğreniyor ashab-ı kirama. Maazallah, ayrı bir konu da belki bizim kuşağımızda yoktu böyle bir tür. Şimdiki nesil hatalı sahabileri buluyor ne hikmetse. Ama her halükarda önce zihnimizde bir altyapı oluşsun istiyorum. Ashab-ı kirama hakaret maalesef realitedir. Var. Ashab-ı kirama hakaret etmeyi İslam'a hizmet eden bir anlayış gibi gören güruh var. Ne yazık ki. Ne yazık ki. Bunu hem inşallah biz böyle değiliz demek için, hem de Rabbim bize de onlara da hayrı gösterip en azından ashab-ı kirama dil uzatmadan huzuruna çıkmayı kolay kılsın, buna vesile olsun diye tekrar ediyorum. Kardeşler, sadece ana hatlarıyla zikrediyorum. Ashab-ı kirama hakaret var. Müslümanlar arasında. Kafirler ne derse desin zaten, yani hiç kafirin varlığı söz konusu değil ki akidemizde, sözü söz konusu olsun. Hatta ashab-ı kiramdan söz edilirken imanlarından bile konuşan olmuştur. Oluyor da. İman, mümin olup olmamaları, bunca ayete rağmen, bunca hadisi şerife rağmen. Bu sebeple bizim ashab-ı kiram hakkında bir bütün olarak boş ver şeklinde aşağılayıcı bir ifade kullanırsak veya aralarından irtidat eden, yani sahabi olmak şerefine kavuştuğu halde daha sonra ashab-ı kiramın o büyük coşkulu manzarasına dayanamayıp, Allah muhafaza buyursun, en kötü hal olan irtidat, İslam'dan geri gitme. Ashab-ı kiram olup sonra irtidat eden olmuştur. Bunlar bize ulaşanları 5-10 tane el kadar değildir. Yüzlerce değil yani. 3-5-10 diye sayılabilecek bir grupturlar. Belki isimleri bize ulaşmamış bir 10 tane daha vardır. Ama 120 bin kişinin içerisinde 15 kişi, 20 kişi irtidat etti diyelim. Dinden geri çıktı. Bu ashab-ı kiramın bütününde yok durumundadır. Zaten onların isimleri sabit. Onları biz sahabi saymıyoruz. Müslümandılar. İslam nimetinin kıymetini bilmediler. Helak olup gittiler diyoruz. Onları zaten yok sayıyoruz biz. Öyle bir dert yok. Dert nerede kardeşlerim? Ashab-ı kiramı bir bütün olarak o veda hutbesini dinleyen on binlerce, yüz binden fazla olan sahabiyi bir bütün olarak imanları, ahlakları, İslam yaşayışları konusunda dilimizin ucunda sakız gibi kullanabilir miyiz? Kullanırsak ne olur? Cevap: Kur'an'ı ne kadar konuşabilirsek ashabı da o kadar konuşabiliriz. Neden? Neden? Cevap: Şundan dolayı. Mesela hepimizin bildiği Bakara suresinin ilk ayetleri: Elif lam mim zalikel kitabu la raybe fi huden lil muttaqin sadakallahu'l azim. Bu ayetlerin Kur'an ayeti olduğuna dair göklerde mührü basılmış bir belge mi var elimizde?

0: işte.
1: Yok. Bunların ayet olduğu neyle sabit? Canım, ne demek ya? Biz bu topraklarda on binlerce hafız vardı, onlardan dinledik. Onlar nereden dinledi? Onlar da filanca hafızlardan dinlediler. Onlar nereden dinledi? Dinledi. Kime gidiyor bu zincirin halkası? Ashab-ı kirama gidiyor. Zerkel kitabü la raybe fihu delil müttakin. Okuyorsun. İçimizde bir güven var. Nedir bu güven? Ya biz bunu bir kişiden duymadık. Cami imamından duymadık ki. Yemen'e gidiyorsun. Aynı Zerkel kitabü la raybe fihi. Güney Afrika'ya gidiyorsun aynı, Tunus'a gidiyorsun aynı, Endülüs'e gitti insanlar orada aynı. Dünya koca bir yer küre, Zerkel kitabı la raybe fihi her yerde aynı okunuyor. Bugün on binler, yüz binler, milyonlar, yüz milyonlar bu dünyada bu kitabı böyle okudular. Ama bu hepsi 10, 20, 30, 100, 150, haydi gayret 200 o kadar hafız sahabiye dayanıyor. Türkiye'de Cumhuriyet kurulduktan sonraki kaos döneminde hafızlar medreselerinden kovuldu. Asılanlar, İskilip'li Atıf rahmetullahi aleyh gibi idam edilenler, şehit edilenler oldu. Sindirildi, Kur'an okumak yasaklandı vesaire vesaire. Ama Suriye yanı başında Türkiye'den kaçıp giden ilim talebelerini oturttu, misafir etti ve sahiplendi. Burada olmadı, yan tarlada mahsul oldu. Kur'an'a bir şey olmadı. Yani Türkiye'de bir zulüm yapıldı Kur'an'a. Suriye o açığı kapattı. Komünizm, Bolşevizm ihtilali oldu Rusya'da. Sindirilmek istendi. Hala Doğu Türkistan'daki kardeşlerimiz mesela öyle bir sinme baskı altındalar. Oradaki açığı Irak'taki çalışmalar kapattı. Yemen'deki çalışmalar kapattı. O olmadı, orası var. Ashab-ı kiramda bir sorun olursa nereye taşıyacaksın Kur'an'ı? Alternatifi yok ki. İkincisi yok ki. Ashab-ı kiramın ismi üzerinde ne kadar oynayabilirsin? Kur'an'la oynayabildiğin kadar. Onun için diyoruz bunu. En baştaki cümleye tekrar dönüyorum ama. Tek tek masumdular demiyoruz. Kitle olarak, sahabe kitlesi olarak masumdular. Ama bu okuduğumuz ayeti mesela, Zelikel kitabü la raybe fi huden lil muttakin ayeti, yani bildiğim, çoğumuzun bildiği ayet olduğu için onu okuyorum. Bu ayeti 120 bin sahabi aynı anda bize nakletmedi. Hepsi hafız değildi çünkü. Çok, yani bilmiyorum, bini toplamak çok zor herhalde. Mesela ulemanın işte Zehebi'nin Büyük Hafızlar isimli kitabı var. Binlerce isim yok orada mesela. Kat'i olarak iyi hafız, işte Kur'an'a ezber yoluyla hizmet etmiş olarak bilinen yüzlerce sahabi yok. Vardı belki ama bize ismi ulaşmış değil en azından. Bir, iki, her ayeti hepsi o anda duyup hepsi aynı hafız olmadı ki. Bakara suresinin ayetlerini Übey ibn-i Ka'b ezberledi. Ali İmran suresi ayetlerinde de Ebu Musa ile Şar oradaydı, o ezberledi. Maide suresindeki bir ayeti de İbn Mesud onlardan önce duymuştu. Mesela Felak Nas suresini İbn Mesud hepsinden önce duymuştu. Sonra bunlar ashab-ı kiramın Allah onlardan razı olsun Kur'an'ı cem ettiği zaman bütün sahabilerdeki bilgiler toplandı. Ashab-ı kiram işte Kur'an'ı cem ettiler ya, Ebubekir radıyallahu anh döneminde toplandı bu bilgiler. Bu toplanmış bilgiler Zeyd'in komisyon başkanı olduğu yerde toplandı. Onlar Musaf'ı bugünkü hale getirdiler. Böyle kapaklarının arasına koydular. Yazdılar derilere, nereye yazdılarsa. Sonra Ebubekir radıyallahu anh onu ashaba arz etti. Resulullah'ın sağlığında hafız olan.

Bakara suresini bilenler, Ali İmran suresini bilenler, kim ne biliyorsa gelin dendi. Resulullah'tan duyduğunuz en son Cebrail'in önünde mukabele ettiği Kur'an bu mudur? Dediler. Ashab-ı kiram da evet, böyle şahidiz. Cebrail'in getirdiği Kur'an budur dediler. 1000, 2000, 10.000, 20.000, 80.000, 95.000, 100.000 sahabe. Budur dediler. Artık kıyamete kadar perçinlendi. Hiçbir Allah'ın kulu, insan veya cin çıkıp da ya Bakara suresinin yeri yanlış, o aslında Maide suresinden sonraydı diyemez. Böyle gördük Resulullah'tan diyen on binler oldu. Resulullah da Cebrail'den aldı aleyhissalatü vesselam. O da Allah'tan aldı, garanti. Ama özellikle kitabı la raybe fi ayetini hangi sahabinin, kaç sahabinin ezberleyip orada konması uygundur dediğini bilmiyoruz. Herhangi bir sahabinin vakarıyla, imanıyla, şahsiyetiyle oynadığın zaman Kur'an'da hangi ayetin nereye sarsılacağını bilemezsin. O yüzden eğer bu ümmet kitabı, Kur'an'ı kıyamete kadar korumak gibi bir iddia sahibi ise, bu iddiada gerçekçi ise, ashab-ı kiramı rahat bırakacak. Radıyallahu anhüm. Her şeye rağmen rahat bırakacak. Ashab-ı kirama dil uzatıldığında Ebu Bekir'e filan demiyorum, Ömer'e demiyorum. Ebu Bekir, Ömer, ya bırak, onu hiç konuşmuyoruz. Sıradan öyle Ebu Bekir, Ömer filan bile olmamış. Mesela çocuk sahabiler var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde çocuk yaştaydı. İbn Abbas onlardan biriydi mesela, ama İbn Abbas alim. Alim olmayan çocuk sahabiler var mesela. Onlar da dahil ashab, koca bir kubbenin adıdır. Büyük bir kubbe. Ümmeti Muhammed'in mabedinin üstünde kubbedir. Kubbede arkadaşlar hangi sırayı kesersen kubbeyi çökertirsin. Kubbenin en üstündeki taş da kubbeyi tutuyor, en altındaki taş da kubbeyi tutuyor. Kubbe kocaman ama bir taş kubbe kadar güçlü olması gerekiyor. Tekrar vurguluyorum bu sözlerime, işte filan sahabeyi görmüyor musun, ne biçim hatalar işledi? Görüyorum. Allah ona rağmen onları kabul ediyor. Alime ma fi kulubihim diyor. Kalplerini gördü Allah diyor. Buna rağmen razı ol. Baktı Allah da röntgenlerini göremedi mi acaba? Öyle mi diyeceğiz? Baktı, buna rağmen Allah göremedi ve böyle hükmetti, haşa der miyiz? Ashab-ı kiramı, kaçıncı oldu bu derste bilmiyorum ama tekrar ediyorum. Takdis etmiyorum. Mukaddes adamlar demiyorum. Masum adamlar demiyorum. Bu ümmetin önde nesli diyorum. Mübarek nesli diyorum bu ümmetin. Bu ümmetin mübarek nesli diyorum. Masumluk yok. Bu nedenle ashab-ı kirama maazallah, Allah neslimizden uzak etsin. Kıyamete kadar bizden, sulbümüzden gelecek nesillerden Ebu Bekir'e, Ömer'e, herhangi bir sahabiye çirkin bir ifade kullanmayı Allah neslimizden uzak etsin. Ama ne yazık ki Osman siyasal iktidarında akrabalarını kayırdı diye başlayan ifadeler edep, ahlak, insaf, adalet ve hatta iman kelimeleriyle bir arada duracak şeyler değildir. Vay be! Osman abi demek akrabalarını kullanmış. Çok üstelik akrabalarına yüksek rütbeli maaşlar vermiş. Onlar erken emekli etmiş üstelik. Yolsuz bir şekilde. Elimizdeki musaflar Osman'ın çoğalttığı musaflar. Radıyallahu anh. Böyle bunu anlatırken, mizansen bir sahne yaparken

de içim böyle beni eziyor yani. Ne yapıyorsun sen? Boşver, anlatma diyor içimden kalbim. Osman yolsuzluklara göz yumdu diyorsun. O yolsuzluklardan biri de mushafları yazdırdı. Okuduğun Kur'an, Horasan'a gönderdiği Kur'an senin. Canım, o Kur'an sağlamdı, Osman sakattı. Şeytan elbette kardeşlerim bir çanak zehir vereceği zaman onu herkesin razı olacağı bir kap içinde veriyor. Bunu unutmayalım. Sadece örnek olsun diye söyledim. Osman Zinnureyn ismini öyle işte tapu dairesinde bir memur, devlet memurlarından bir memur, Osman abi gibi anlatan ümmet, bindiği dalı kesen ümmettir. Kendi Kur'an'ımıza dil uzatılmasına zemin hazırlıyoruz demektir. E peki onun döneminde, yaşarsan onun döneminde, o zaman konuşursun. Sen onun döneminde yaşamadığına göre otur oturduğun yerde. Kıyamet günü kim Allah bu asırda yaşadığı halde Osman'ın döneminden yargılayacak? Neyimize gerek? Radıyallahu anhüm. İkinci noktası bu, o da 14. maddede ashab-ı kiramı söversek, hakaret edersek, maazallah, dil uzatırsak, bu Kur'an'la sürtüşmek olur, bindiğimiz dalı kesmek olur dedik. İkinci olarak, bu ümmet, önceki kuşaklarına lanet eden bir ümmet olduğu sürece, insanlığın umudu ümmet olabilir mi? 7 milyarı bağrına basacak iddialarla çıkıyorsun, 100 bin sahabiyi bağrına basamıyorsun. Geçmişinle savaşın var, insanlığın gelecek kuşaklarına hitap etmek istiyorsun. Bu yanlış. Bu yanlış. İnşallah bu yanlışta yokuz. Aynı şekilde bir sıkıntı daha var. Allah Azze ve Celle isim isim vererek ashabı anmıyor. Grup olarak anıyor. Ensar diyor. Muhacir diyor. Dolayısıyla listeyi Allah önümüze koyup 1, 2, 3, 4, 117 binden sonrasını yok sayın diye bir liste vermiyor ki bize Allah. Toplu olarak zikrediyor. Biz 10, 20, 30 sahabiyi dışlarken bu büyüklük listesinden hangi veriye göre dışlayacağız? Allah topluca zikrediyor. Sahabilik veya açılımı yapıldığında ensar olmak, muhacir olmak baz alınıyor Kur'an'da, övgüde. Hangi kabiliyete göre ya da hangi yetkiye göre bir grubunu dışlayabileceğiz ashab-ı kiramın? Eğer dışlama, hakaret etme, o seviyesi düşük deme yetkimiz varsa, demek ki ciddi bir sıkıntı bu. Ve bu 14. maddenin soruları var dedik. Şimdi burada not tutan kardeşlerim kırmızı kalın ispirtolu kalemle bunu yazsınlar. Böyle var ya, kolilerin üstüne yazıyorlar. Koli kalem, koli bandı kalemi gibi böyle. Öyle bir kalemle. Ama zihnimize, kağıda yazık olmasın. Ashab-ı kirama hakaret, arkadaşa söylenmeyecek kadar hoş sözü. Osman yolsuzluklara göz yumdu. Belediye başkanını anlatıyor. Osman yolsuzluklara göz yumdu. Nauzu billah teala. Allah neslimizden kıyamete kadar uzak etsin böyle bir sözü. Ama şeytan söylettiriyor. Üstelik de bu sözü
yayan adamın kitapları baskı üstüne baskı yapabiliyor mesela. Ahmet veya Mehmet kimse. Arkadaşlar, şu kalın koli kalemiyle yazacağımız şey var diye kırmızı. İsterseniz siyah yazın. Kalın olsun ama. Biz yıllarca ne dedik bütün insanlığa? Benim peygamberim 23 yılda cahiliye hayatı yaşayan çocuk katillerinden, şu şu şu çirkinlikleri bulunan şarapçı adamlardan tertemiz mübarek bir nesil yetiştirdi, feda hutbesi okudu onlara diye övündüğümüz bir gerçek yok mu? Peygamberimizi aleyhissalatü vesselam öne sürerken bir nesil yetiştirdi gitti diye peygamberimizi yüceltmiyor muyuz? Yetiştirdiği nesildeki defolar peygambere mal olmayacak mı? Üstelik de iki kızını verdiği Osman, Kur'an'ı emanet ettiği Muaviye, ben olmasaydım herhalde Ömer olurdu dediği Ömer, bu büyük koli kalemiyle yazacağımız şey bu. Övünüyorduk peygamberimiz koca bir nesil yetiştirdi diye. Bu yetiştirmedeki nesil nereye gidecek? Demek ki Müslüman olarak biz boş boğaz bulunup ashab-ı kiram hakkında öyle Osman, Ebu Zer, İbni Mesud, Ebu Hureyre, ne yapıyorsun sen? Milyon kere Ebu Hureyre gitsin bu dünyadan ama dinime ve peygamberime leke gelecek bir tane Ebu Hureyre gitmesin. Bizim iftihar ettiğimiz şey 23 yılda altın nesil yetiştirmiş olması değil mi aleyhissalatü vesselamın? Sonra o ölünce anlaşılıyor ki meğer yetiştirdiği nesil onun ölümünü dört gözle bekliyorlarmış. Birbirine girmişler. Böyle mi diyeceğiz? Konuşulan sözlerin sonra kaça mal olacağını da hesap etmek gerekiyor.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: Bu sebeple 14. maddede diyoruz ki ashab-ı kiram hakkında sadece susarız. Onların hakkında ileri geri konuşmayı imanımız açısından kabul edemeyiz. Konuşulduğunda elbette oturup yumruklaşmamız, birbirimize girmemiz gerekmiyor. Çünkü Müslümanların buna tahammül edebilecekleri esnek oranı kalmamıştır ilişkilerinde. Yeteri kadar Müslümanlar olarak biz birbirimizi tahammülsüz bir şekilde iter hale geldik. Ashab-ı kirama veya diğer bizim açımızdan akidemizle bağlantısı olduğunu düşündüğümüz konulara muhalif olanlar açısından biz ne yaparız? Akidemizi kururuz. Biz böyle düşünüyoruz deriz. O ise aykırı düşünüyordur. Karşı düşünüyordur. Herkes mezara tek başına girecek. Herkes mezara tek başına girecek. Koyun kendi bacağından asılıyormuş filan. Bu örneğe gerek yok. Mezara tek gireceğiz. Mezara girildiğinde nekir münkerin soruları var. Bu sorular benim kendi cevap vereceğim sorular olacak. Filanca da akrabam, yakınım, onlar da keşke ashab-ı kiram hakkında temiz düşünseler. Elbette isterim, gayret ederim. Ama ben mezara tek gireceğim. Kendimi düşünmek zorundayım. İki kişi girseydik mezara, ortak bir kolektif sorunumuz olurdu. Kimseyi mezara çift koymuyorlar. Sadece katliamlara, kurban gidenlere büyük bir mezar yeri kazıp koyuyorlar. Normal ölenler tek tek giriyor mezara. Ve 15. maddemiz kardeşlerim. Bunun, bu başlığın son maddesi. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum cemiyen dedik ki tam insanca bir hayat yaşadılar. Bu insanca kelimesiyle insanların yaşadığı gibi anlamında insanca diyorum. Biz ashab-ı kiramı Medine'de mescitte ibadet ederken, Uhud'da kılıç sallarken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mektubunu Konstantiniyye'ye getirirken, Mısır'a taşırken görüyoruz. Her iş yaptılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında da, vefatından sonra da o imanı da korudular. Bir bütün olarak aralarında her insanın arasında olabilecek sürtüşmeler oldu. Baba oğul olarak aralarında sürtüşme oldu. Şimdi nasıl baba oğul, anne kız tartışıyorlar. Ashab-ı kiramın da aralarında o. İnsandılar çünkü. Gökten huriler gibi inmediler. İki. Camide, ya ne biçim namaz kıldırıyorsun, uzatıyorsun diyen cemaat oldu, uzatan imamları oldu. Muaz radıyallahu anh sabah namazı kıldırırken evinde Kur'an okuyor gibi okumuş. Adam da bırakmış namazı gitmiş. Bu ne biçim namazı ya, ben bahçeyi sulayacaktım demiş. Gelmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Senin gönderdiğin imam bitirmiyor namazı ya demiş. Ben de bıraktım geldim demiş. İmam hatası. Camide şimdi de imamdan şikayet ediyoruz. Lan şöyle etti imam, böyle etti, klimayı açmadı. Gerçi bizimkiler bak farklı sorun. Klimayı açmıyor bizimki. Ondan sonra çok cuma günleri yardım topluyor. Bizim sorunlar başka. Onların da imam cemaat sorunu oldu. Tartıştılar. Onların da karı koca kavgaları oldu. Onların da liderlik, görevlendirme gibi konuları kendi zevkine göre kullananı oldu. Mesela çok basit bir örnek arkadaşlar. Geri gelince bunu hadis olarak da inceleriz. Bir grubu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yere gönderiyor. Uzun bir yolculuğa. Onlara sık sık tembih ediyor. Emirinize itaat edeceksiniz. Yani başınızdaki görevliye itaat edeceksiniz diyor. Hatta hadisi biliyorsunuz. Ashab-ı kiram biliyor. Benim görevlendirdiğim lidere itaat eden bana itaat etmiştir. Bana itaat eden de Allah'a itaat etmiştir. Dolayısıyla buradan işte Mekke'den filan yere giderken başlarındaki emire isyan etsinler, Allah'a isyan etmiş kabul ediyorlar kendilerini. Daha sonra sultanlar bunu çok iyi kullandılar tabii. Allah'ın yeryüzünde geldi ve siz nasıl isyan edersiniz diye. O akşam olmuş, bir yerde konaklamışlar. İşte 10 kişi 20 kişi neseler. Ateş yakmışlar üşümemek için. Bu çölde çok ciddi sıcak oluyor ya. Gece öyle değil çöl. Tam aksi. Gece de üşüyorsun, mecbur ateş yakılıyor.

yakmış, toplanın buraya demiş. Hemen toplanmışlar talebe gibi. İzci kampı gibi olmuş şimdi, bizi anlayacağımız şekilde söyleyeyim. Size Resulullah ne tembih etti demiş aleyhissalatü vesselam. Sana itaat etmemizi emretti. Bunu anladınız mı? Anladık demiş. Sıraya geçin bakayım demiş. Atlayın şimdi bu ateşe demiş. Sen ne yapıyorsun filan demişler. Size demedi mi Resulullah demiş. Atlarsın atlamasın atlar, tartışmışlar. Ya ne yapıyorsun sen demişler, biz hem peygamberin görevlileriyiz, cihada gidiyoruz, hem biz burada öldüreceksin ya, deli misin sen filan. Neyse atlamamışlar. Görürsünüz demiş. Yani emrime isyan ettiniz siz işte. Bir basit fevri bir hareket. Sonra liderlerinden önce geri döndüklerinde hemen Efendimiz'e nasıl olsa şikayet edilecekler, isyan ettiler ya, gelmişler. Ya Resulallah böyle böyle yaptı. Az kalsın bizi ateşe attırıyordu. Ateşe girin dedi bize diye şikayet etmişler. Efendimiz buyurmuş ki girseydiniz çıkamazdınız o ateşten demiş. Girseydiniz çıkamazdınız. Yani cehenneme girmiş olurdunuz. İtaat maruftadır. Delilikte itaat olur mu buyurmuş. Bu delilik. Akıllı bir şey değil ki. Şimdi buradan ne anlıyoruz? Yani ashab-ı kiram, bu da olmuş ashabın döneminde. İnsanlar çünkü, Allah onlardan razı olsun. Bu olayın faili sahabiye, yani şimdi adam yerine konsam kıyamet günü, hadi sen de bir teşekkür et dense, buna bir teşekkür ederdim herhalde. Bu atlayın diyen sahabi var ya, size peygamber demedim bana itaat edeceksiniz, kamp başkanı benim işte, atlayacağını diyen sahabiye gidip şöyle bir sarılıp öpesim geliyor kıyamet günü. Neden biliyor musunuz? Aptal itaatin olmayacağını, akıllıca bir şeyin itaatin olacağının bize ulaşmasına sebep oldu. Allah ondan razı olsun. Dinin en dinamik ve orijinal kurallarından biri onun sayesinde olduk. Demek ki Allah-u Teala bize örnek üzerinden film gibi bir sahneyle ders vermeyi murad etmiş. Bunun gibi bu örnekleri çoğaltırsak çok dağıtmış oluruz. Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, tekrar tekrar razı olsun, ümmeti Muhammed'in ilk nesli, ciddi bir şekilde bu ümmetin örneği oldukları halde, hem Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in sağlığında bu şekilde örnekler var bir sürü, tartıştılar, haklı haksız oldukları konusunda kanaat kullandılar. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in hemen akabinde, yani vefat ettiği gün bile belli konuları tartıştılar. Son sahabeye kadar tartışma devam etti. Çünkü Allah-u Teala onları robot bir nesil olarak yaratmadı. İnsan nesli olarak yarattı. Robot gibi değil, insan gibi İslam yaşadılar. Biz buradan bir noktaya geliyoruz. Ashab-ı kiramın o mücahitlikleri, itaatleri ne kadar vakıa bir gerçekse, insanların yaşadığı sorunları yaşamaları, birbirleriyle sürtüşmeleri de o kadar gerçektir. O zaman biz bu büyük gerçek karşısında nasıl bir tavır sergilemeliyiz? Soru bu. Cevap. Bir. 15. maddenin birinci bendi. Bir. Ümmet olarak ashab-ı kiramın arasındaki ihtilafları, tartışmaları, konuşma diye bir gündemimiz yoktur, olmamalıdır. Filan konudaki konu, tartışma başlığı gündemimizde olabilir. Ama bizim Allah rızası için iki rekat namaz kılar gibi Allah rızası için ashab-ı kiramın kavga ettiği konuları okuma diye bir ibadetimiz olmaz. Böyle bir gündemimiz yoktur bizim. Ama ashab-ı kiramı okurken, öğrenirken karşımıza çıkacak. Çıkması da gerekiyor. O zaman ikinci madde.
Eğer ashab-ı kiramın bu tip konularını konuşacaksak, Kur'an-ı Kerim bize ilke getirmiştir. Nedir bu ilkesi? Bir fasık size bir haber getirdiğinde buna inanmayacaksınız. Araştırdığınız, belgelediğiniz şeylere inanacaksınız. Hucurat suresinin ayeti açık. O zaman madem biz her haberle dedikoduyu mübahlaştıran bir ümmet değiliz, olamayız. O zaman çok basit, ashab-ı kiram hakkında %100 güvenilir bilgilerle konuşabiliriz. Zanla, kanaatle, bir oryantalistin yorumuyla ya da bir grupçu, bir mezhebe kilitlenmiş, Şia mezhebine kilitlenmiş, harici mezhebine kilitlenmiş, Mu'tezile mezhebine kilitlenmiş, İbadiye mezhebine kilitlenmiş, neyse yani bir mezhebe kilitlenmiş, başka bir şey görmeyen, taassupla bakan bir Müslümanın kanaatiyle Allah'ın örnek verdiği bu nesli kirletemeyiz. Yani buna hadis ilmi ölçüleriyle cevap verecek olursam, ashab-ı kiramı ancak sahih haberlerle, sahih hadis bilgileriyle değerlendirebiliriz. Tarih bilgileriyle ashab-ı kiramı değerlendiremeyiz. Üçüncü bendimiz, ashab-ı kiram hakkındaki bize ulaşan bilgi sahih bir bilgi ise, bunu da olmaz, bunu da reddettik diyecek halimiz yok. Sahih bilgiyi kabul ederiz. Ama bu bilgiyi asırlar sonra onların aralarındaki tartışmaya hakem olmak için kullanmayız. Çünkü bu böyle bir şey, ashab-ı kiramın bu şekildeki bir tavırla yorumlanması şeytanın menfaatine olur. Zedelendikçe ashab-ı kiram, ümmetin ilgisi, hürmeti zedelenir. Yeni nesillerin bakışı sorunlu olur. Bundan da şeytan yararlanır. Bu sebeple ashab-ı kiram hakkında susmaktır esas olan. Karşımıza çıktığı zaman haberi araştırmaktır esas olan. Haber sağlam olduğunda ise hüsnü niyet kullanmaktır esas olan. Burada arkadaşlar Muhammed İbni Sirin diye bir tabi var. Ondan bir örnek vereceğim. Ali ile Muaviye radıyallahu anhumanın aralarındaki meşhur Sıffin Savaşı'nı değerlendirirken Muhammed bin Sirin diyor ki, bu Sıffin Savaşı olduğu zaman Ali ile Muaviye'nin savaşında 10 binden fazla sahabi sağdı. Şimdi dikkat ediniz. 10 binden fazla sahabi sağdı. Bu rakam belki de 20 bine de ulaşabilir. Ama Muhammed bin Sirin ortalama bir rakam veriyor. Ali ve Muaviye'nin yanında yer alan, savaşa fiilen katılan sahabi sayısı ise 30'dan fazla değildir diyor. Muhammed bin Sirin bu olaydan 5-10 sene sonra yaşamış birisi. Bunu niye zikrediyor Muhammed bin Sirin? Ashab-ı kiram yanı başlarında Ali'nin haklı olduğunu da biliyorlardı üstelik. Büyük oranda da Ali'de hak olduğunu biliyorlardı. Buna rağmen ellerine kılıç alıp savaşa katılmadılar.
tahta kılıç diye meşhur bir ifade vardır. Bir sahabiye Ali gelip destek olmasını istiyor da, bana peygamberin böyle günlerde tahta kılıç kullan demişti diyor. Ne demek tahta kılıç? İki taraftan birini kesmemeye çalış demek, mecazi olarak. Biz hüsnü niyet, yani müsait olacak en iyi ihtimalle iyi yorum yaparak ashab-ı kiramı değerlendirmek zorundayız. Aksi takdirde asırlar sonra ashab-ı kiramı ulu orta hür şartlarda değerlendirmek, bir, %100 olayları yansıtacak bir bilgi yok elimizde. İki, beşeri ölçülerle hakemliği yapılabilecek konular değil, din üzerinden tartıştılar. Dinin pratiğini yansıtmada tartıştılar. Şu kadar para sende kaldı, zimmetine geçti, ver o parayı diye bir kavga etmediler. Şöyle olsa din daha iyi olurdu, böyle olsa din daha iyi olurdu diye tartıştılar. Asırlar sonra adaletli, hakkaniyetli bir hakemlik kesinlikle mümkün değildir. Bu sebeple 15. maddede diyoruz ki susmak esastır. Konuşacaksan doğru habere konuşmak esastır. Konuşurken yarın yanılırsan hesabını Allah'ın soracağı sözleri söyleyeceksin. Dikkatli konuş. Esas olan budur. Böylece kardeşlerim 15 maddede bizimle ashab-ı kiramın bağlantısı üzerinden ashab-ı kiramı değerlendirdik. Allah onlardan razı olsun. Ashab-ı kiramı değerlendireceğimiz nice başka sebepler var. Ama bu dersteki başlıkta ne demiştik? Ashab-ı kiramı bizi ilgilendiren boyutuyla değerlendirmek istiyoruz biz. Onların faziletleri, işleri vesaireleri, bunlara girmiyoruz. Girmemize de hacet yok zaten. İnşallah Rabbim bu gayretimizi dünyada iken hakikati öğrenmeye vesile kılar. Ahirette de bu insanların şefaat ettiklerinden olmaya vesile kılar inşallah. Temennimiz budur, hasretimiz budur. Bu başlığı bitirmeden önce, öndeki nesil başlığını bitirmeden önce kardeşlerim, bir tür kapanış cümlesi olarak şu hakikati tekrar etmek istiyorum. Ashab bu ümmetin en önde neslidir. Bu ne demek? Vagon nesildir. Ama hangi vagon? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dayanmış lokomotife ilk dayanan nesildir. Birinci vagondur. Kıyamete kadar gelecek kuşakları hep onlar çekecekler. Kader böyle tecelli etti. Çok büyük bir çile taşıdılar. Büyük bir yük aldılar. Bu yük kıyamete kadar hiç gündemden düşmemeleri demektir. Ya dostları tarafından hiç gündemden düşürülmeyecekler, ya da kıymetlerini bilmeyenler veya düşmanlık edenler tarafından hiç gündemden düşürülmeyecekler. Yani dostları da düşmanları da ashabı gündemden düşürmeyecek. Bugün biz hangi taraftan dolayı düşürmüyoruz ashabı gündemden? O kararı veriyoruz. Düşmanlarından maazallah olduğumuz için mi hep gündeme alıyoruz? Osman etti ki, Osman dedi ki diyoruz. Yoksa inşallah Allah'ı ve peygamberini sevdiğimiz için, ilk iman eden nesil olarak onları sevdiğimizden dolayı mı gündemimizden düşmüyorlar? Bu kapanış cümlem. İnşallah Rabbim
bu sevgimizi rızası için kabul buyurur.

hürmetimizi, saygımızı imanımızdan, Kur'an'ımıza hizmet ettiklerinden, peygamberimin elinin eteğinin altında paspas olmayı becerebildiklerinden dolayı sana anam, babam feda olsun ya Resulallah derken ki samimiyetlerinden dolayıdır bu sevgimiz. Kur'an'ımı elimde kıyamete kadar sağlam görmek istediğim için onlara ben bu hürmeti, bu saygıyı yapıyorum. Yapmak istiyorum. Kara kaşlarına hayran değilim. Arap oldukları için değil. Ki hepsi Arap değil zaten. Kardeşler, tarafımız ashab-ı kiram tarafıdır. Ama uçan kaçan meleklere böyle roller yaptıran masal kahramanlarını konuşmadık biz. Hayatın ortasında, hayatın içinden, beyazıyla siyahıyla, kocasıyla karısıyla, hatalısıyla sevaplısıyla, hepsini konuştuk. Vatana hıyanet denen suçu işleyen sahabi de var. Medine'ye hacca gidenler, umreye gidenler Medine'ye ziyaret yaptıklarında Ravza-i Mutahhara'daki, şu anda hala ben yani bir 15-16 senedir maalesef mahrumum, gidemiyorum. Ama oraları görenler Ravza-i Mutahhara'da hala eski koyu yeşile boyanmış direkler göreceklerdir. Bu direkler dokunulmamış, modernleştirilmemiştir. O direklerin her birinin adı vardır. Bir sahabiden bir yerde, mesela ağlayan kütük direği var orada. Efendimizin zamanında minber yapılınca Efendimizin üstüne oturduğu kütük çocuk gibi ağlamış. O kütüğü sonra ashab-ı kiram oraya defnetmişler. Üstüne de direk dikilmiş. Orada kendisini direğe bağlayan sahabinin hatırasına da bir direk var. Niye bağladı? Resulullah'ın sırrını yayıp düşmanlarının istifade edeceği bir hata yaptı. Kendisini oraya bağladı. Gelsin Resulullah cezamı versin, kurtulayım dedi. Öyle ufak tefek mekruh işledi filan değil. İdam gerektiren suçlar da işlediler. Hatib bin Ebi Belta, Bedir sahabesi olmayı Allah ona nasip etti. Ama bugün vatana hıyanet deyip bütün dünyada en az ömür boyu hapis cezası ile yargılanan koca koca suçları da işlediler. Hepsini Allah gördü. Fe'alime mâ fî kulûbihim dedi. Ben işlerini görüyorum dedi. Ve radıyallahu anhüm. Hepsinden de razı oldu Allah. Sana ne bana ne? Sana ne bana ne? Allah onlardan razı olsun. Bizi de onların iman ettiği değerler üzerinden Rabbim imtihan ediyor. Onları sevmemizi, onlara istiğfar etmemizi emrediyor. Onlar adına istiğfar edeceğiz, hürmet edeceğiz. Bizim kuşağımızdan öbür nesillere ashab-ı kiramla ilgili bir arıza, bir leke gitmesin. Her kuşak kendinden mesul, biz de kendimizden mesulüz. Bu imtihanı kazanalım diye gayret ediyoruz. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.

0: Nurettin Yıldız Hoca ile Hayat Rehberi sona erdi.
1: www.yıldızfm.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
3: Gün öyle bir gün ki baba evladından kaçar. Evlat annesinden. Ne mal fayda verir insana ne de çoluk çocuk. İnsan amelleriyle baş başa. Gün öyle bir gün ki mahşer gibi değil. Mahşerin ta kendisi. Her insanın mutlaka göreceği, yaşayacağı bir gün. O günle aramızda sadece ölüm var. Anlatan Hazreti Peygamber. Allah mahşer günü

Öncekileri ve sonrakileri tek bir düzlükte toplar. Bakan onlara bakar, çağıran onları işitir. Güneş onlara yaklaşır. Gam ve sıkıntı insanların tahammül edemeyecekleri dereceye ulaşır. Öyle ki insanlar, içinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musunuz? Bizlere şefaat edecek birini bilmiyor musunuz? Demeye başlarlar. Birbirlerine babamız Adem var derler ve ona gelirler. Ey Adem, sen insanların babasısın. Allah seni kendi eliyle yarattı. Kendi ruhundan sana üfledi. Bütün isimleri sana öğretti. Meleklerine senin önünde secde ettirdi. Rabbin nezdinde bizim için şefaatte bulunmaz mısın? Derler. Adem aleyhisselam, bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Aslında şefaate benim yüzüm yok. Çünkü cennetteyken Allah beni o ağaca yaklaşmaktan men etmişti. Ben bu yasağa asi oldum. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. Nuh aleyhisselama gidin diyecek. İnsanlar Nuh aleyhisselama gelecekler. Ey Nuh, sen yeryüzü ahalisine gönderilen rasullerin ilkisin. Allah seni çok şükreden bir kul, abden şekura diye isimlendirdi. İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? Rabbin nezdinde bizim için şefaatte bulunmaz mısın? Diyecekler. Nuh aleyhisselam da şöyle diyecek. Bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Benim bir dua hakkım vardı. Ben onu kavmimin aleyhine beddua olarak yaptım. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. İbrahim aleyhisselama gidin. İnsanlar İbrahim aleyhisselama gelecekler. Ey İbrahim, sen Allah'ın peygamberi ve arz ahalisi içinde yegane halilisin. Bize Rabbin nezdinde şefaat et. İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? Diyecekler. İbrahim aleyhisselam onlara, Rabbim bugün öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Şefaat etmeye kendimde yüz de bulamıyorum. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. Musa aleyhisselama gidin. İnsanlar Musa aleyhisselama gelecekler. Ey Musa, sen Allah'ın peygamberisin. Allah seni risaletiyle ve hususi kelamıyla insanlardan üstün kıldı. Bize Allah nezdinde şefaatte bulun. Musa aleyhisselam da, bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Esasen Rabbim nezdinde şefaate yüzüm de yok. Çünkü ben öldürülmesiyle emrolunmadığım bir cana kıydım. Bugün ben mağfirete mazhar olursam bu bana yeter. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. İsa aleyhisselama gidin diyecek. İnsanlar İsa aleyhisselama gelecekler. Ey İsa, sen Allah'ın peygamberisin, Meryem'e attığı bir kelamısın ve kendinden bir ruhsun. Üstelik sen beşikteyken insanlarla konuşmuştun. Rabbin nezdinde bize şefaat et. İsa aleyhisselam da diğer peygamber kardeşleri gibi, bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan
ondan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var,